0: üstündür. Ramazan hissedebilmektir.
1: Ramazan duyabilmektir.
2: Ramazan çeviştir.
3: Kardeşliktir.
4: Ramazan oruçtur. Sahurdur.

0: Gel, ümidini elden bırakma. Haydan huya giderken unutuverdik. Dünyada yalnızca bir ikindi vakti kadar kalacağımızı ya da bir kuşluk vakti. Katmer katmer olmuşken miskinliğimiz, dünyaya rağbetten bitap düşmüşken ruhlarımız, gökler ötesinden alınmış bir kararla aşikar oldu. Hay olana muhtaçlığımız.
1: Hay olana muhtaçlığımız.
0: Dış aleme panjurlarımızı kapatıp iç aleme sefere davetti belki bu yazgımız. İşte tam da acizliğimize, evimizin dört duvar arasında kaldığımız şu günlerde bağrına bastı bizi bereketli seheriyle Ramazan. Kurak toprakları filiz filiz yeşerten ilahi kelam, çoraklaşmış ruhlarımızı rahmet yağmurlarıyla diriltmek için yapraklarını avuçlarımıza bıraktı usulca. Baharın gelişini gelincik tarlalarında görememiş gözlerimizi, semaya doğru açmayı unutmuş avuçlarımızı, güne bakanlar gibi ışığın gerçek sahibine çevrilişine şahit tutmak için geldi. Cemre'nin toprağa değil, yolunu, izini, menzilini şaşırmış gönle de düşeceğini fısıldadı oruçla susturacağımız nefislerimize. Öyleyse sen de bu kutlu ay ile dirilmeye varsan gel, ümidini elden bırakma. Gözle görülmeyen bir zerrenin dünyayı kuşattığı gibi, dünya gözünle görmediğin iyiliklerinin fersah fersah uzaklara ulaşmasına izin ver. Dostunu, komşunu davet edemediğin iftar sofrasına, ismini bile bilmediğin bir yetimin tebessümünü kondur şefkatle. Kimsesiz çadırlarda iftar edecek bir şey bulamayanların sofrasına ekmek ol, su ol. Gel, gel, ümitsiz olma.
1: Ümitsiz olma.
0: Bir kubbe altında omuz omuz saf tutamıyorsan eğer, aynı gök kubbe altındaki Kabe'ye meftun olarak koy alnını seccadene, aileni, meleklerini ortak et kıyamına. Ardından Aksa'nın bahçesindeki bir zeytin dalına ulaştır aminlerle dualarını. Gel, hatırla Rabbini, tevbe ile, tefekkür ile daha çok, daha çok hatırla. Unutma ki senin hatırladığın gibi hatırlar seni de rahmeti sonsuz olan Mevla. Gel,
1: gel,
0: seherle, sahurla başladığın seferine, iftar ile bayram sevincini bahşeden Hakk'ın neylerse güzel eylediğine inancını unutma,
1: unutma.
0: İftar saati,
1: iftar saati.
0: Bu program Bursa İl Müftülüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Bir dua. Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olan evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini arttır. Sözün özü. Kalbi münevver olmak isteyenler az yemeli ve sefihlerin, düşük ahlaklı kimselerin yanlarında bulunmamalıdırlar. İmam Şafii. Diyanet Takvimi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Nihat Özdemir. Bakara Suresi 152-157. Ayet-i Kerimeler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Ey iman edenler, sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz ona döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır.

Besmele genel anlamda hayırlı her işin başında Allah Celle Celaluhu'nun adını hatırlamanın, özelde de Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamına gelen Bismillahirrahmanirrahim cümlesinin adıdır. Her meşru ve anlamlı işin öncesinde besmele çekmek, peygamberler vasıtasıyla nesilden nesile aktarılan bir prensiptir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Besmele-i Şerif'i Allah Celle Celaluh bizlere Süleyman Aleyhisselam'ın Sebe Kraliçesi Belkıs'a yazmış olduğu mektuptan bildirmektedir. Mektubun ilk cümlesi şöyledir. Estaizu billah, innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Mektup Süleyman'dandır ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Hazreti Nuh'un gemiye binerken söylemiş olduğu söz de yine yüce kitabımızda Allah Celle Celaluhu tarafından bize şöyle bildirilir. Estaizu billah, bismillahi mecraha ve mürsaha, inne rabbi le gafurur rahim. Geminin yüzüp gitmesi de durması da Allah Celle Celaluhu'nun adıyladır. Besmele'den maksat yüce Allah'ı hatırlamak ve onun ismini zikretmektir. Diğer yandan besmele için yüce Allah'ın 99 ismi içinden özellikle Rahman ve Rahim isimlerinin seçilmiş olması son derece anlamlıdır. Besmele çeken bir mümin Allah Teala'nın engin rahmet ve merhametini prensip edineceğini ilan etmiş olur. Ayrıca yaşantısına Allah Celle Celaluhu'nun Rahman ve Rahim isimlerinin tecellisini ümit eder. Kıymetli müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim ile başlanmayan her anlamlı iş bereketsiz ve sonuçsuzdur buyurmaktadır. Onun hayatına baktığımız zaman besmelesiz hiçbir işe rastlamamaktayız. Yemek yiyeceği zaman besmele çeker, insanlara da biriniz yemek yiyeceği zaman Bismillah, Allah Celle Celaluhu'nun adıyla desin. Eğer yemeğin başında besmele çekmeyi unutursa Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi, başında da sonunda da Allah'ın adıyla desin şeklinde tavsiyede bulunurdu. Yine bir kimse evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan arkadaşlarına burada sizin için geceleme imkanı yok, akşam yemeği de yok buyururdu. Sahabeden Cabir bin Abdullah Allah Resulü'nün kendisine evine girdiğin zaman besmele çekerek kapını kapa. Çünkü şeytan besmeleyle kapanan bir kapıyı açamaz. Besmele çekerek lambanı söndür. Besmele çekerek yemeğini ört. Yine besmele çekerek su kabının ağzını da ört şeklinde tavsiyede bulunduğunu nakleder. Baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken, mescide girerken, mescitten çıkarken besmele ile dua okurdu. Abdest alınacağı zaman besmele çekilmesini sıkı sıkıya tembih eder, namazda besmele çekmeyi de ihmal etmezdi. Bineğine binmek için ayağını üzengiye basınca Bismillah der ve bineğinin sırtına yerleşince de Elhamdülillah derdi. Yatağına yatarken Allahümme bismike ahya ve bismike emud, Allah'ım senin isminle yaşar ve senin isminle ölürüm buyururdu. Böylesi durumlarda besmele çekmek sevabe ve Allah'ın rızasına vesile olan faziletli ve müstehap bir davranıştır. Ancak bazı durumlarda besmele zorunluluk belirten farz hükmünü alır. Mesela eti yenen hayvanların kesimlerinden önce ve eğitilmiş av hayvanlarını ava gönderirken besmele çekmek farzdır. İslam tarihi boyunca Müslümanların kültür ve medeniyetlerini besmele ile yoğurması ne kadar da heyecan vericidir. Bütün Müslümanların sofrasında eller yemeğe besmele ile uzanır. Yemekler onun bereketiyle bollaşır. Gece onunla yatılır. Güne onunla başlanır. Evden onunla çıkılır. Eve onunla girilir. Vasıtaya onunla binilir. Hayırlı ve anlamlı işlere onunla başlanır. İbadetler onunla eda edilir.
Duaya eller onunla kaldırılır. Bütün hatipler sözlerine, bütün yazarlar kitaplarına onunla başlar. Camilerin en müstesna yerlerini o süsler. Hat sanatının şaheserlerinde yine o vardır. Merhum Süleyman Çelebi mevlidinde şöyle der. Allah adın zikri deyelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula, Allah adın her kim ol evvel ana, her işi asan eder Allah ona, Allah adı olsa her işin önü, her gizepter olmaya anın sonu, her nefeste Allah adın de müdam, Allah adıyla olur her iş tamam. Rabbim bütün işlerimizde Besmele-i Şerif'i dillerimizde daim eylesin. Besmele ile başlayan işlerimize bereketler ihsan eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.

0: Her köşesi bir mana eri, her manada gizli bir hak ereni, kimi Erguvan, kimi gül dereni, Bursa'nın gönül sultanları.
1: Fatma Hundi Hatun. Rüyalar önemlidir insan hayatında. Çoğunlukla gündelik hayatımızdan ve bilinç altından duygular taşısa da tarihte bazı şahsiyetlerin gördüğü rüyalar kimi zaman soy katliamına, kimi zaman büyük bir eserin yapımına, kimi zaman da hayırlı bir evliliğe vesile olmuştur. Menkıbe şudur ki, Yıldırım Bayezid Han'ın kızı Fatma Hundi Hatun bir gece rüyasında Efendimiz'i görür. Rüyada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, "Seni oğlum Muhammed Buhari'ye verdim. Ona var. Sakın emrime muhalefet etme." Fatma Hundi Hatun büyük bir hanın kızıdır ve elbette pek çok taliplisi mevcuttur. Çömlekçilik yaptığı bilinen Buhara diyarından göç etmiş Şemseddin lakaplı Emir Sultan bu talipler arasında belki de en imkansızıdır. Ancak Fatma Hundi Hatun'un rüyasında aldığı manevi işaretlerden midir bilinmez, bu evlilik vuku bulmuştur. Bazı kaynaklar bu evliliğin Yıldırım Bayezid Han'dan gizli yapıldığını ve o sırada Balkanlarda seferde bulunan Han'ın gazaplandığını, Emir Sultan'a 40 kişilik bir asker birliği gönderdiğini, ancak Molla Fenari'nin mektubu üzerine bu evliliğe razı olduğunu bildirse de, Mecdi ve Beli Padişah'ın çok sevip saydığı Emir Sultan'la kızını kendi rızasıyla evlendirdiğini söylerler ki, doğrusu da bu olmalıdır. Fatma Hundi Hatun'un Emir Sultan'la yaptığı evliliğinden Emir Ali adında bir oğluyla iki kızı olmuştur. Emir Sultan Külliyesi'nin ilk camisini ve 1429'da hamamını yaptırdığı bilinen Fatma Hundi Hatun, bu külliyeye çeşitli gelirlerle de vakfetmesiyle sadaka-i cariyenin önemini bugünün genç hanımlarını anlatarak güzel bir örnek teşkil etmiştir. Fatma Hundi Hatun, Emir Sultan Camii'nin hemen yanında yer alan türbede eşi Emir Sultan, oğlu Emir Ali ve iki kızıyla yatmaktadır. Allah onlardan razı olsun. Tüm gönül sultanlarına selam olsun.

0: sebe üstündür. Ramazan hissedebilmektir.
1: Ramazan duyabilmektir.
2: Ramazan çeviştir.
3: Kardeşliktir.
4: Ramazan oruçtur. Sahurdur.

0: Gel, ümidini elden bırakma. Haydan Hu'ya giderken unutuverdik. Dünyada yalnızca bir ikindi vakti kadar kalacağımızı ya da bir kuşluk vakti. Katmer katmer olmuşken miskinliğimiz, dünyaya rağbetten bitap düşmüşken ruhlarımız, gökler ötesinden alınmış bir kararla aşikar oldu. Hay olana muhtaçlığımız.
1: Hay olana muhtaçlığımız.
0: Dış aleme panjurlarımızı kapatıp iç aleme sefere davetti belki bu yazgımız. İşte tam da acizliğimize, evimizin dört duvar arasında kaldığımız şu günlerde bağrına bastı bizi bereketli seheriyle Ramazan. Kurak toprakları filiz filiz yeşerten ilahi kelam, çoraklaşmış ruhlarımızı rahmet yağmurlarıyla diriltmek için yapraklarını avuçlarımıza bıraktı usulca. Baharın gelişini gelincik tarlalarında görememiş gözlerimizi, semaya doğru açmayı unutmuş avuçlarımızı, güne bakanlar gibi ışığın gerçek sahibine çevrilişine şahit tutmak için geldi. Cemre'nin toprağa değil, yolunu, izini, menzilini şaşırmış gönle de düşeceğini fısıldadı oruçla susturacağımız nefislerimize. Öyleyse sen de bu kutlu ay ile dirilmeye varsan gel, ümidini elden bırakma. Gözle görülmeyen bir zerrenin dünyayı kuşattığı gibi, dünya gözünle görmediğin iyiliklerinin fersah fersah uzaklara ulaşmasına izin ver. Dostunu, komşunu davet edemediğin iftar sofrasına, ismini bile bilmediğin bir yetimin tebessümünü kondur şefkatle. Kimsesiz çadırlarda iftar edecek bir şey bulamayanların sofrasına ekmek ol, su ol. Gel, gel, ümitsiz olma.
1: Ümitsiz olma.
0: Bir kubbe altında omuz omuz saf tutamıyorsan eğer, aynı gök kubbe altındaki Kabe'ye meftun olarak koy alnını seccadene, aileni, meleklerini ortak et kıyamına. Ardından Aksa'nın bahçesindeki bir zeytin dalına ulaştır aminlerle dualarını. Gel, hatırla Rabbini, tevbe ile, tefekkür ile daha çok, daha çok hatırla. Unutma ki senin hatırladığın gibi hatırlar seni de rahmeti sonsuz olan Mevla. Gel,
1: gel,
0: seherle, sahurla başladığın seferine, iftar ile bayram sevincini bahşeden Hakk'ın, neylerse güzel eylediğine inancını unutma.

0: Allah'ım, kıyamet gününde cennet, korku gününde güven istiyorum. Allah'ım, verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınıyorum. Sözün özü. Kim iradesini dininin hizmetçisi yaparsa, her güç ona boyun eğer. Kim de dinini isteklerine alet ederse, başı dertten kurtulmaz. İbn Arabi. Diyanet Takvimi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Erdem. Rahman Suresi 1-25. Ayet-i Kerimeler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahmanu 'allama'l-Kur'an.

Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlıdır. Yıldızlar da ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?''

Aziz dinleyicilerimiz, Rahman'ın çok kıymetli misafirleri, yine bir iftar öncesi evlerinize konuk olduk. İftar telaşeleri başladı değil mi? Ailecek bir yandan hazırlıklar sürüyor. Hanımefendiler mutfakta yalnız değiller. Mutlaka çocuklar, kızımız, oğlumuz ucundan tutuyor. Beyefendi aynı şekilde belki iftara yakın dualar makbul olur diye aile adına dualar ediyor. Elinden geldiğince o da sofranın ucundan tutup birlikte zaman geçirip iftar sevincini, telaşesini, hazırlıklarını ailecek yapıyoruz. Biz bir aileyiz. Aile muhtaç olmak, ihtiyaç duymak demek. Ve Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellemin Duha suresinde muhatap olduğu gibi Rabbimiz tarafından seni yoksun bulup zenginleştirmedi mi? Rabbin ailen fe eğne ayet-i kerimesi geçmekte. Ve Ramazan ayı da bizler için tam bir mektep. Ailecek, aile üyeleriyle birlikte sahurla başlayan iftar ve akabinde bu yıl inşallah evlerimizde ailecek teravih kılma, cemaat olma ile de inşallah müşerref olacağız. Malum ülke olarak ve dünya insanlığı olarak ağır bir imtihandan geçiyoruz. Bizleri hayatın, o modern dünyanın bütün meşgalesi birbirimizden koparmışken, evlerimizi, tabirimi hoş görün, istirahat için ayrılan mekanlara sadece çevirmişken, hep dışarıda bir türlü bitmeyen işlere, güçlere, toplantılara, sosyal bir takım etkinliklere zaman ayırırken, ihmal ettiğimiz yuvamızı virüs yeniden keşfetmemize vesile oldu. Hayırlı bir tarafı yoktur ama evde kalmanın bizlere sağladığı en güzel taraf da bu galiba. Tabii başlangıçta unutmuştuk biz. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Teala Hazretleri mesken olarak tabir ettiği evlerimizi bir sekine, bir huzur limanı olarak tarif ediyor. Biz huzuru, mutluluğu ve keyifli zaman geçirmeyi hep dışarıda aradıkça, iş arkadaşlarımıza, sosyal medyadaki arkadaşlarımıza gösterdiğimiz hoşgörüyü, sabrı, teveccühü, teşekkür dilini, gönül dilini yorgunluğun da getirdiği halde evlerimizde ihmal eder olmuştuk. İşte bu Ramazan iyi ki geldi, tam zamanında geldi. Oruçlu olmanın da vermiş olduğu sabırla birlikte tahammülümüz arttı ve o şeytanın, o nefsimizin benlik duygusunu, eneliğini, sözümü dinletirim, ben evin reisiyim, tabii ki böyle olacak dikte anlayışını kırıp aile meclislerimizi çok daha rahat kurabilir olduk çünkü sürekli evdeyiz. Hep birlikte çocuklarımızla birlikte günümüzü planlar olduk. Bu sene misafir alamayacağız, misafirliğe gidemeyeceğiz. Belki de çok yakınlarımızla tam iftar öncesinde görüntülü olarak dualaştık. Orucumuzu birlikte açtık, açacağız sevinçlerimizi. Ama inşallah bayramla birlikte bu günler geçer ve yazın ve önümüzdeki Ramazan'a kadar da bizler yeniden aile olarak konu komşu, sokak iftarları, mahalle iftarları çok özleyeceğiz. Sanki önceki yıllarda ihmal ettiğimiz kıymet bilincini tam ifade edemediğimiz hususlar için de bu ay, bu mübarek, bu seneki Ramazan bizlere tefekkürü, hep birlikte tevekkülü yeniden ele almamıza vesile olacak. Tabii ailecek misafirlikte ve sokakta ve komşularla iftar yapamayacağız dedik ama bu mekan farklılığını engel olmaz. Hep birlikte inşallah karınca kararınca, belki zor günlerde geçiyoruz ekonomik açıdan ama imkanlarımızca, çocuklarımızın kumbaralarında biriktirdikleriyle birlikte dünyanın her bir yanındaki, coğrafyamızın ihtiyaç sahibi olan insanlarımıza, kardeşlerimize bir iftar sevinci yaşatabiliriz. Ailecek yapabileceğimiz çok şeyler var dostlar. Sabırla, sevgiyle, saygıyla yoğrulmuş olan, sadakatle yoğrulmuş olan yuvalarımızı çocuklarımıza, gençlerimize örnek anne babalar olarak bu güzel dinimizi sevdirebilmeyi, geleneğimizdeki Ramazan sevincini bu yıl online olarak çocuklarımızla birlikte yaşayabilmeyi sağlayabiliriz. Ve inşallah aile güçlü oldukça birbirini çok iyi anlayan, tamamlayan bir bütünün iki yarısıdır eşler. Aile ortamında büyüyen çocuklarımız, gençlerimiz gelecekte çok daha sağlıklı, mutlu aileler kuracaklardır. Çünkü onlar ebeveynlerinden öğrenmişlerdir. Şu sözle bitirelim sohbetimizi.
Kız anadan öğrenir sofra dizmeyi, oğlan babadan öğrenir sohbet gezmeyi, muhabbet meclislerinde helal rızıklarla hazırlanmış nice güzel iftarlarda buluşabilmek dileğiyle.

0: Her köşesi bir mana eri, her manada gizli bir hak ereni, kimi Erguvan, kimi Gül dereni, Bursa'nın gönül sultanları.
1: Dede Halife, Amasya'nın elma bahçeleri arasında kalan tek katlı şirin evlerin avlularında bir haber dolaşıyor. Şehre meşhur bir müftü gelecek. Vaaz vereceği camide günler öncesinden hazırlık yapılır. Din alimlerinin keyfiyetinden midir yoksa dine ve nasihate verilen kıymetten midir bilinmez, o devirde hangi şehre bir din alimi gelecek olsa halk coşkuyla karşılardı misafiri. Beklenen misafir gelmişti. Yemek pişirmek için odun lazım oldu. Misafir müftü, belki kibrinden, belki de gördüğü cevherden, dinleyenlerden birine bakarak "Bu cahil odun toplamaya gitsin" dedi. Bu kişi o günlerde 20 yaşında olan, deri tabaklama işiyle meşgul Dede Halife'ydi. Müftünün bu sözlerini işitti. Kendinin bir cahil olduğunun farkındaydı. Topluluktan ayrılarak odun toplamaya gitti. Bir su başında abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra odun toplamakla meşgulken tefekkür etti. Bugüne kadar sepi şerbetini hayvan derisinin üzerine atan elleri bir gün elbet bu odunları tutamayacak kadar yaşlanacaktı. Mescide seccade olan hayvan derisiyle alınlar secdeye varıyordu. Onun derisi hayvan derisi gibi işe yaramayacak, toprağın altında çürüyüp gidecekti. Peki şu sohbet meclisine götürdüğü odunlardan başka bu dünyaya sadaka olarak ne bırakacaktı? Yüce Allah'a kendisini cahillikten kurtarması için yalvardı, gözyaşı döktü. Ertesi gün işi bırakıp dükkanda bulunan malları sattı. İlim tahsili için gerekli olan kitaplar satın aldı. Derhal tahsile başladı. Büyük bir gayret ve şevkle günden güne bilgisini ilerletti. Sonunda Bursa'da Sultan Murat Medresesi'nin meşhur müderrislerinden müderris Sinanüddin Efendi'ye muid, yani yardımcı müderris oldu. İznik'te metfun olan Dede Halife yine İznik'teki Süleyman Paşa Medresesi'nde görevini tamamladı. Allah ondan razı olsun. Tüm gönül sultanlarına selam olsun.

0: prensebe üstündür. Ramazan hissedebilmektir.
1: Ramazan duyabilmektir.
2: Ramazan çeviştir.
3: Kardeşliktir.
4: Ramazan oruçtur. Sahurdur.

0: Gel, ümidini elden bırakma. Haydan huya giderken unutuverdik. Dünyada yalnızca bir ikindi vakti kadar kalacağımızı ya da bir kuşluk vakti. Katmer katmer olmuşken miskinliğimiz, dünyaya rağbetten bitap düşmüşken ruhlarımız, gökler ötesinden alınmış bir kararla aşikar oldu. Hay olana muhtaçlığımız.
1: Hay olana muhtaçlığımız.
0: Dış aleme panjurlarımızı kapatıp iç aleme sefere davetti belki bu yazgımız. İşte tam da acizliğimize, evimizin dört duvar arasında kaldığımız şu günlerde bağrına bastı bizi bereketli seheriyle Ramazan. Kurak toprakları filiz filiz yeşerten ilahi kelam, çoraklaşmış ruhlarımızı rahmet yağmurlarıyla diriltmek için yapraklarını avuçlarımıza bıraktı usulca. Baharın gelişini gelincik tarlalarında görememiş gözlerimizi, semaya doğru açmayı unutmuş avuçlarımızı, güne bakanlar gibi ışığın gerçek sahibine çevrilişine şahit tutmak için geldi. Cemre'nin toprağa değil, yolunu, izini, menzilini şaşırmış gönle de düşeceğini fısıldadı oruçla susturacağımız nefislerimize. Öyleyse sen de bu kutlu ay ile dirilmeye varsan gel, ümidini elden bırakma. Gözle görülmeyen bir zerrenin dünyayı kuşattığı gibi, dünya gözünle görmediğin iyiliklerinin fersah fersah uzaklara ulaşmasına izin ver. Dostunu, komşunu davet edemediğin iftar sofrasına, ismini bile bilmediğin bir yetimin tebessümünü kondur şefkatle. Kimsesiz çadırlarda iftar edecek bir şey bulamayanların sofrasına ekmek ol, su ol. Gel, gel, ümitsiz olma.
1: Ümitsiz olma.
0: Bir kubbe altında omuz omuz saf tutamıyorsan eğer, aynı gök kubbe altındaki Kabe'ye meftun olarak koy alnını seccadene. Aileni, meleklerini ortak et kıyamına. Ardından Aksa'nın bahçesindeki bir zeytin dalına ulaştır aminlerle dualarını. Gel, hatırla Rabbini. Tevbe ile, tefekkür ile daha çok, daha çok hatırla. Unutma ki senin hatırladığın gibi hatırlar seni de rahmeti sonsuz olan Mevla. Gel,
1: gel.
0: Seherle, sahurla başladığın seferine, iftar ile bayram sevincini bahşeden Hakk'ın neylerse güzel eylediğine inancını unutma,
1: unutma, unutma.
0: İftar saati,
1: iftar saati.
0: Bu program Bursa İl Müftülüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Bir dua. Allah'ım, ihtiyarlıktan, kederden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç sıkıntısından ve güç sahibi olan kişilerin haksızlığına uğramaktan sana sığınırım. Sözün özü. Haram kazanç kapıdan girdi mi, hak pencereden çıkar. Süfyan-ı Sevri. Diyanet Takvimi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Kırmızı. Ali İmran Suresi 144 ila 148. Ayet-i Kerimeler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geri dönecek misiniz? Kim geri dönerse bilsin ki Allah'a asla bir zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri ödüllendirecektir. Hiçbir kimse Allah'ın yazılıp bir süreye bağlanmış izni olmadan ölmez. Kim dünya nimetini isterse ondan kendisine veririz. Kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz ve şükredenleri ödüllendireceğiz. Nice peygamber vardır ki onunla birlikte birçok Allah erleri savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözü şunu demekten ibaretti. Rabbimiz günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı arttır, kafir topluluğa karşı bize yardım et. Bu yüzden Allah onlara dünya nimetini ve ahiret nimetinin de güzelini verdi. Allah işini güzel yapanları sever.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, yüce dinimizin temizliğe verdiği önem üzerinde bir nebze duracağız. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Hira mağarasında ilk defa vahiy gelmişti. Yüklenmiş olduğu vazifenin ağırlığıyla evine dönmüş, can yoldaşı Hazreti Hatice annemize "Beni örtün, beni örtün." demişti. Hazreti Hatice annemiz Resul-i Ekrem'in üzerine örtmüş, onu teskin etmeye çalışmış ve güven veren sözler söylemişti. Bir süre sonra Cenab-ı Rabbul Alemin şu ayetleri indirdi. Ey örtüsüne bürünen peygamber, kalk, uyar, sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir ve elbiseni temiz tut ve her türlü pislikten uzak dur ayetlerini inzal buyurmuştu. Müddessir suresinin bu ilk ayetleri sevgili peygamberimize hem maddi anlamda hem de manevi manada giysilerini ve bedenini ve kalbini temiz tutmayı, hem de manevi anlamda batıl inanışlardan ve günahlardan uzak durmayı, arınmayı buyurmuştur. Zira müminin temel vazifelerinden ve vasıflarından biri olan temizlik, pak ve nezih bir bedenin, necasetten arınmış giysilerin yanı sıra huzurlu bir kalbe sahip olmaktır. Bu yüzden sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dış temizlik ile kalpteki iman arasında bir bağ kurarak temizlik imanın yarısıdır buyurmuştur. Temizlenme imkanına sahip olduğu halde üstü başı kirli, saçı sakalı bakımsız, evi barkı düzensiz olan kişi insanların yanında olduğu gibi Allah'ın katında da makbul değildir değerli dinleyiciler. Çünkü Allah'a hakkıyla ibadet ederek onun rızasını kazanmak ancak ve ancak temizlikle mümkün olur. Unutmayalım ki abdest ve gusül eşsiz bir temizlik sistemidir ve başta namaz olmak üzere birçok ibadetlerimizin de ön şartıdır. Beden temizliğine, ağız ve tırnak bakımına özen göstermek, haftada en az bir defa bilhassa cuma günü yıkanmak, gusül yapmak peygamberimizin sünnetidir. Rabbimizin sevgisi sade, temiz ve takva sahipleri kimselerin üzerine olacaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinde şöyle bir ayet ile Rabbimiz bu gerçeği mübarek beyan buyurarak mescidi dırarda asla namaza durma, daha ilk günden temeli takva üzere kurulan mescit içinde namaz kılman daha uygundur, daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar var. Orada temizliği kendilerine ilke edinmiş kimseler var. Allah temizlenenleri sever. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bu ayette övülen Kuba ehline siz nasıl temizleniyorsunuz? Allah Kur'an-ı Azimuşşan'da sizden övgüyle bahsediyor deyince Kuba ehli ya Resulallah sana kurban olalım. Biz temizliğe özen gösteren su ile temizlik yapan kimseleriz derler. Ondan dolayı Allah sizi Kur'an-ı Kerim'inde methü sena etmektedir buyurdular. Hayatta her iyiliğin ve güzelliğin başı sağlık ve temizliktir değerli dinleyenler. Sağlığın başı ise temizliktir. Geçmişte olduğu gibi bugün de salgın hastalıklar yeryüzünü kasıp kavurmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir köşesini tehdit eden virüsler toplu kayıplara sebep olmaktadır. Çeşitli virüs salgınlarından etkilenmemek için değerli dinleyenler tedbiri elden bırakmamak lazım. Temizlik kurallarını her zamankinden daha fazla riayet etmemiz lazım. Ellerimizi günde birkaç defa sabunlu suyla iyice ovalayarak yıkamamız lazım. İhtimam göstermemiz lazım. Dikkatli olmamız lazım. Dinimizin haram kıldığı ve bedenimizi hastalıktan açık hale getiren, hastalıklara açık hale getiren sigara, alkol, uyuşturucu ve benzeri zararlı maddelerden de kesinlikle uzak durmalıyız. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bakınız ne buyuruyorlar. Hastalıktan önce sağlığın kıymetini bilmeyi bize her daim tavsiye buyurmuşlardır. Bazen peygamberimizin bu uyarısını unutuyoruz.
unutuyoruz. Sıhhatli bir bedene sahip olmanın değerini ancak kaybettikten sonra anlıyoruz. Oysa temiz yaşamak ve sağlığımızı korumak öncelikle bizim temel görevimizdir. Tedbir bizden, takdir ise Yüce Allah'tandır. Unutmayalım ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah güzeldir, güzel olanı sever, temizdir, temizliği sever, kerem sahibidir, cömertliği sever. Yüce Rabbim başta ülkemizi ve bütün Bilad-ı İslamiye'yi ve bütün alemi İslam'ı ve insanlığı tüm hastalıklardan, tüm salgınlardan, tüm kötülüklerden muhafaza buyursun değerli dinleyenler.

0: Her köşesi bir mana eri, her manada gizli bir hak ereni, kimi Erguvan, kimi Güldereni, Bursa'nın gönül sultanları.
1: Molla Fenari. Engin ilmi, üstün ahlakı, irfan ve kültürüyle birçok alimin yetişmesine hem vesile hem de ilham olmuştur. Osmanlı Devleti'nin ilk Şeyhülislam'ı olan Molla Fenari, bu devlet için birçok önemli şahsiyet yetişmesine önderlik etmiştir. Büyük İslam alimi olan Molla Fenari'nin asıl ismi Şemseddin Muhammed'dir. 1350 senesinde dünyaya gelmiştir. Gençliğinde Molla diye hitap edilen ve Fenerli anlamına gelen lakabı olan Şemseddin Muhammed, zaman içinde Molla Fenari olarak tanınmıştır. Nerede doğduğu bilinmemekle birlikte Mavera-ün-Nehir'den geldiği bilinmektedir. İlk tahsilini kendisi gibi alim olan babası Muhammed Hamza bin Ahmet'ten almıştır. Sadreddin Konevi'nin Miftahül Gayb eseriyle tasavvuf anlayışını şekillendiren Molla Fenari, İznik'te Orhaniye müderrisi Alaaddin Ali Esvedi'nin de 3 yıl talebesi olmuştur. İlmi ve zekası Sultan 1. Murat tarafından fark edilmiş ve Sultan tarafından Orhan Camii'ne tayin edilmiştir. Üstün ahlakıyla büyük hürmet gören Molla Fenari, 44 yaşında Bursa kadısı olmuş, adaletli ve hakkaniyetli bir alimdir. Molla Fenari Hazretleri Osmanlı Devleti'nde müderris, kadılık ve müftülük yapmış, 2. Murat tarafından Şeyhülislam tayin edilmiştir. 1431 senesinde Bursa'da vefat eden Molla Fenari'nin cenazesine bütün halk ve devlet erkanı katılmıştır. Cenazesi kendi caminin haziresinde sırlanmaktadır. Zengin olmasına rağmen sade bir hayat tercih eden Fenari, Kudüs'te bir medrese, Bursa'da 3 medrese ve vakfiye bırakmıştır. Türbesi Molla Fenari'de bulunmaktadır. Bu dünyadan geçti bir Molla Fenari, rahmet ile muamele eyle ilahi. Allah onlardan razı olsun. Tüm gönül sultanlarına selam olsun.

0: insan sebestündür. Ramazan hissedebilmektir.
1: Ramazan duyabilmektir.
2: Ramazan çeviştir.
3: Kardeşliktir.
4: Ramazan oruçtur. Sahurdur.

0: Gel, ümidini elden bırakma. Haydan Hu'ya giderken unutuverdik. Dünyada yalnızca bir ikindi vakti kadar kalacağımızı ya da bir kuşluk vakti. Katmer katmer olmuşken miskinliğimiz, dünyaya rağbetten bitap düşmüşken ruhlarımız, gökler ötesinden alınmış bir kararla aşikar oldu. Hay olana muhtaçlığımız.
1: Hay olana muhtaçlığımız.
0: Dış aleme panjurlarımızı kapatıp iç aleme sefere davetti belki bu yazgımız. İşte tam da acizliğimize, evimizin dört duvar arasında kaldığımız şu günlerde bağrına bastı bizi bereketli seheriyle Ramazan. Kurak toprakları filiz filiz yeşerten ilahi kelam, çoraklaşmış ruhlarımızı rahmet yağmurlarıyla diriltmek için yapraklarını avuçlarımıza bıraktı usulca. Baharın gelişini gelincik tarlalarında görememiş gözlerimizi, semaya doğru açmayı unutmuş avuçlarımızı, güne bakanlar gibi ışığın gerçek sahibine çevrilişine şahit tutmak için geldi. Cemre'nin toprağa değil, yolunu, izini, menzilini şaşırmış gönle de düşeceğini fısıldadı oruçla susturacağımız nefislerimize. Öyleyse sen de bu kutlu ay ile dirilmeye varsan gel, ümidini elden bırakma. Gözle görünmeyen bir zerrenin dünyayı kuşattığı gibi, dünya gözünle görmediğin iyiliklerinin fersah fersah uzaklara ulaşmasına izin ver. Dostunu, komşunu davet edemediğin iftar sofrasına, ismini bile bilmediğin bir yetimin tebessümünü kondur şefkatle. Kimsesiz çadırlarda iftar edecek bir şey bulamayanların sofrasına ekmek ol, su ol.
1: Gel,
0: gel. Ümitsiz olma.
1: Ümitsiz olma.
0: Bir kubbe altında omuz omuz saf tutamıyorsan eğer, aynı gök kubbe altındaki Kabe'ye meftun olarak koy alnını seccadene, aileni, meleklerini ortak et kıyamına. Ardından Aksa'nın bahçesindeki bir zeytin dalına ulaştır aminlerle dualarını. Gel, hatırla Rabbini, tevbe ile, tefekkür ile daha çok, daha çok hatırla. Unutma ki senin hatırladığın gibi hatırlar seni de rahmeti sonsuz olan Mevla. Gel,
1: gel.
0: Seherle, sahurla başladığın seferine, iftar ile bayram sevincini bahşeden Hakk'ın neylerse güzel eylediğine inancını unutma.
1: Unutma.
0: İftar saati,
1: iftar saati.
0: Bu program Bursa İl Müftülüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Bir dua. Rabbimiz, günahlarımızdan ve işlerimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla. Sebatımızı arttır. Kafir topluluğa karşı bize yardım et. Sözün özü. İnsan alışkanlıklarının çocuğudur. İbn Haldun. Diyanet Takvimi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hamdi Düzcan. Ahzab Suresi 41 ila 48. Ayet-i Kerimeler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam O'nun yücelik ve eşsizliğini dile getirin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için O, size rahmetiyle lütufta bulunuyor, melekleri de dua ediyor. O, müminlere karşı çok merhametlidir. Kendisine kavuştukları gün, onları esenlik dileyerek selamlayacaktır ve onlar için değerli bir ödül hazırlamıştır. Ey Peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. Kendileri için Allah'ın büyük bir lütfunun bulunduğunu müminlere müjdele. İnkarcılara ve ikiyüzlülere kulak asma. Onların sana verdikleri eziyete aldırma. Allah'a dayan ve güven. Güvenmek için Allah yeter.''

Sayın dinleyenlerim, dünya nimetlerinin insana verilmesi insanın değerini gösterir. O halde insan da kendisini yaradana ve nimetleri ikram edene karşı iman ve itaatta kusur etmemelidir. Bunun anlamı kulluktur. Hakkıyla kulluk yapabilmek için de insanın akıl ve beden sağlığı iyi olmalı. Öyleyse insan her yönüyle sağlığını korumalı, zararlı şeylerden uzak durmalı. Yüce Rabbimiz Allahu Teala buyurmuştur ki: Estaizu billah ve la tulqu bi eydikum ila tehluketi ve ahsinu. İnallaha yuhibbul muhsinin. Sadakallahu azim. Bakara suresi 195. ayet-i kerimesinde Rabbimizin bize verdiği talimat şudur: Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayınız. İşlerinizi doğru ve düzgün yapınız. Çünkü Allah doğru ve düzgün iş yapanları sever. Bu ayet doğrultusunda işlerimizi doğru ve düzgün yaptığımız takdirde hem kazancımız helal ve güzel olacak, bol olacak, hem de sağlığımız korunmuş olacaktır. Nitekim Rabbimizin Maide suresi 90. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala bazı haramları bize bildirir ki bu haramlardan uzak durmak suretiyle gene huzurumuzu ve sağlığımızı korumuş olacağız. Hangi haramlardan bahsediyor bu ayette? Rabbimiz bildiriyor ki: Ey müminler! Şüphesiz içki, kumar, fal okları, şans oyunları şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki huzura ve mutluluğa kavuşasınız. Bu ayetlerde Allah-u Teala bizi niçin uyarıyor? Huzurumuzu, sağlığımızı koruyalım diye. Bu hususta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da çok önemli sözleri var. Mesela şu hadisine baktığımızda Peygamberimiz bildirir ki içkiden uzak durun. Çünkü içki bütün pisliklerin anasıdır. Öte yandan içki ve diğer haram maddeler asla ilaç olarak kullanılamaz. Değerli dinleyenlerim, Osmanlı padişahlarından 10. padişah Kanuni Sultan Süleyman Han çok uzun süre devlet yönetmiştir. Sağlıkla ilgili güzel söylemiş: Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bu sözden ne anladık? Bir nefeslik sağlık devlet kadar kıymetli, önemlidir. O halde sağlığımıza dikkat etmeliyiz. İçki, kumar ve uyuşturucu maddeler ne yazık ki günümüzde yaygınlaştıkça hem sağlığımız elden gidiyor, sağlığımız bozuluyor, hem de yeni neslimiz, gençliğimiz bu zararlı maddelerden dolayı çok zarar görüyor, çok perişan oluyor. Alkol, uyuşturucu ve sigara, özellikle akciğer hastalıkları, kanser, ruhsal bozukluklar, şizofreni, mide ve kalp damar hastalıkları gibi 60 farklı hastalığın sebebi olarak ifade edilmiştir. Öte yandan şiddet, suç, intihar girişimi, ailevi sorunlar, sosyal gerginlikler ve trafik kazaları gibi pek çok kötülüğün de temel sebebi bu içki ve uyuşturucu maddeler olarak görülmektedir. Değerli dinleyenler, sağlığımızı korumak ne kadar önemli ise hastalandığımız takdirde mutlak surette tedavi olmamız da o kadar önemli. Bu esnada hem tedavimizi arayacağız, ilacımızı arayıp bulacağız, doktorumuza gideceğiz, hem de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözünü kendimize şiar edineceğiz. Peygamberimiz buyurmuştur ki: Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan ayağına batan dikene varıncaya kadar Müslümanın başına gelen her şeyi Allah onun hatalarını bağışlamaya vesile kılar. Peygamberimizin bu sözü bizim için gerçekten çok büyük bir müjde ifade eder.
Zira hastalandım diye üzülen birçok kardeşimiz, evet bunun tedavisini yaptırmaya gayret edecek ama bu arada günahlarımıza, hatalarımıza kefaret olmasının da bir sevincini yaşama durumundayız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şu sözleri de size aktarmak isterim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiştir ki, Allah-u Teala bir hastalığı indirmişse ilacını da var etmiştir. Öyleyse araştırın, bulun ve tedavi olun. Ancak haram olan şeylerle tedavi olmayın. Allah Resulü buyurur, 5 şey gelmeden önce diğer 5 şeyin kıymetini bilin. Hastalık gelmeden önce sağlığın, fakirlik gelmeden önce zenginliğin, meşguliyet gelmeden önce boş vaktin, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin, ölüm gelmeden önce hayatın kıymetini bilin diye Peygamberimiz bize tavsiye ediyor. Biz Peygamberimizin bu tavsiyesine uyuyoruz. Rabbimizin de ayetleriyle bizi uyardığı konularda hakikaten uyanık olmak ve Rabbimizin talimatlarına uygun yaşamaya gayret etmeliyiz.

0: Her köşesi bir mana eri. Her manada gizli bir hak ereni. Kimi Erguvan, kimi gül dereni, Bursa'nın gönül sultanları.
1: Tokatlı Hayrettin Efendi. Gönül sultanlarından, Bursa velilerinden olan Tokatlı Hayrettin Efendi, tarihi bilinmemekle birlikte Edirne'de doğmuştur. Babası Tokatlı olan Hayrettin Efendi, 1608 senesinde Bursa'da vefat etmiş ve Ahmet Paşa Fenari Camii yanında defnedilmiştir. Tokatlı Hayrettin Efendi Bursa'da Muradiye Medresesi'nde muhit, müderris yardımcılığı yaptı. Kastamonulu Şaban Efendi'nin halifesi Şeyh Osman Efendi'ye talebe oldu ve tasavvufta onun yanında yetişti. Sonra Halvetiye yolunun büyük velilerinden Yiğitbaşı Efendi'nin halifesi Karamani Efendi'den icazet alarak halifesi oldu. Bursa'da Muradiye Mahallesi'nde Bahri Dede Zaviyesi yakınında ikamet edip taat ve ibadetle meşgul oldu. İnegöl'de Kasım Efendi'nin sohbetine devam edip bu zattan da icazet aldı. Bundan sonra Bursa'da Ahmet Paşa Fenari Camii yanındaki zaviyede uzun zaman insanlara rehberlik yapıp İslamiyet'i öğretti ve dine uymalarını sağladı. İnsanların saadete kavuşmalarına vesile oldu. Bu hizmetteyken vefat etti. Gönül sultanlarımızdan olan Tokatlı Hayrettin Efendi hayatıyla, ilim aşkıyla, insanlara rehberliğiyle hatıralarımızda derin bir iz bırakarak güzel Bursa'mızda Ahmet Paşa Fenari Camii yanında bizleri ziyarete beklemektedir. Allah onlardan razı olsun. Tüm gönül sultanlarına selam olsun.

0: tebessümdür. Ramazan hissedebilmektir.
1: Ramazan duyabilmektir.
2: Ramazan çeviştir.
3: Kardeşliktir.
4: Ramazan oruçtur.
5: Sahurdur.

0: Gel, ümidini elden bırakma. Haydan huya giderken unutuverdik. Dünyada yalnızca bir ikindi vakti kadar kalacağımızı ya da bir kuşluk vakti. Katmer katmer olmuşken miskinliğimiz, dünyaya rağbetten bitap düşmüşken ruhlarımız, gökler ötesinden alınmış bir kararla aşikar oldu. Hay olana muhtaçlığımız.
1: Hay olana muhtaçlığımız.
0: Dış aleme panjurlarımızı kapatıp iç aleme sefere davetti belki bu yazgımız. İşte tam da acizliğimize, evimizin dört duvar arasında kaldığımız şu günlerde bağrına bastı bizi bereketli seheriyle Ramazan. Kurak toprakları filiz filiz yeşerten ilahi kelam, çoraklaşmış ruhlarımızı rahmet yağmurlarıyla diriltmek için yapraklarını avuçlarımıza bıraktı usulca. Baharın gelişini gelincik tarlalarında görememiş gözlerimizi, semaya doğru açmayı unutmuş avuçlarımızı, güne bakanlar gibi ışığın gerçek sahibine çevrilişine şahit tutmak için geldi. Cemre'nin toprağa değil, yolunu, izini, menzilini şaşırmış gönle de düşeceğini fısıldadı oruçla susturacağımız nefislerimize. Öyleyse sen de bu kutlu ay ile dirilmeye varsan gel, ümidini elden bırakma. Gözle görülmeyen bir zerrenin dünyayı kuşattığı gibi, dünya gözünle görmediğin iyiliklerinin fersah fersah uzaklara ulaşmasına izin ver. Dostunu, komşunu davet edemediğin iftar sofrasına, ismini bile bilmediğin bir yetimin tebessümünü kondur şefkatle. Kimsesiz çadırlarda iftar edecek bir şey bulamayanların sofrasına ekmek ol, su ol. Gel, gel, ümitsiz olma.
1: Ümitsiz olma.
0: Bir kubbe altında omuz omuz saf tutamıyorsan eğer, aynı gök kubbe altındaki Kabe'ye meftun olarak koy alnını seccadene, aileni, meleklerini ortak et kıyamına. Ardından Aksa'nın bahçesindeki bir zeytin dalına ulaştır aminlerle dualarını. Gel, hatırla Rabbini, tevbe ile, tefekkür ile daha çok, daha çok hatırla. Unutma ki senin hatırladığın gibi hatırlar seni de rahmeti sonsuz olan Mevla. Gel,
1: gel.
0: Seherle, sahurla başladığın seferine, iftar ile bayram sevincini bahşeden Hakk'ın neylerse güzel eylediğine inancını unutma,
1: unutma.
0: İftar saati,
1: iftar saati.
0: Bu program Bursa İl Müftülüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Bir dua. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. İçtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Rabbimiz, bizi inkar edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak güç sahibisin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Sözün özü. Kendinin ne olduğunu bilen insan, bazı kendini bilmezlerin onun hakkında söylediklerinden etkilenmez. İbn Sina. Diyanet takvimi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Halil Kaygısız. Enfal Suresi 20 ila 25. ayet-i kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları sağır, dilsiz ve düşünemez olanlardır. Allah onlarda bir hayır görseydi elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki Allah kişi ile kalbinin arasına girer. Unutmayın ki onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir.

Değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyenler, öncelikle bizleri yaradan, yaşatan, bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, besleyen, büyüten, bizleri vermiş olduğu nimetleriyle onura eden Yüce Rabbimize binlerce hamdü sena, Habibi Edibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de binlerce salat ve selam olsun diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli dinleyenler, bela ve musibetlere karşı direnç göstermek demek olan sabır, müminlerin hayatları boyunca en çok ihtiyaç duydukları erdemlerden biridir. Her şeyden önce sabır, tam anlamıyla iman edebilmenin ve bu imanı koruyabilmenin ilk şartıdır. Bu yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, iman nedir sorusuna sabırlı ve hoşgörülü olmak diye cevap vermişlerdir. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu an sabrı imanın yarısı saymıştır. Hazreti Ali radıyallahu an Efendimiz de sabrı vücuttaki başa benzetmiştir. Nasıl ki başsız bir vücudun yaşaması mümkün değilse, sabır olmaksızın imanın kemale ermesi de mümkün değildir. Musibetlere karşı daima sabırlı olmayı tavsiye eden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün bir kabrin başında ağlamakta olan bir kadına rastlıyor ve "Allah'tan kork ve sabret" buyuruyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanımayan kadın, "Git başımdan, başıma gelen musibeti sen yaşamadın" diye cevap veriyor. Ancak kendisine öğüt verenin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu öğrenince, özür dilemek için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in evine gidiyor ve "Seni tanıyamadım" diyor. Peygamberimiz de "Sabır ancak musibetin ilk başa geldiği anda olmalıdır" buyuruyorlar. İmanın kemale ermesini sağlayacak ibadetlerin yapılabilmesi de sabra bağlıdır. Mesela oruçla sabır o kadar özdeşleşmiştir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Oruç sabrın yarısıdır" diye buyurmuşlardır. Ramazan ayı da sabır ayı olarak nitelendirilmiştir. Yine benzer şekilde namaz da çokça sabır ve sebat gerektiren bir ibadettir. Nitekim Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de "Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin" buyurmuşlardır. Aynı şekilde hac ibadeti de aslında tam anlamıyla bir sabır göstergesidir. Hacılar birbirine çoğu zaman hitap ederlerken hacı sabır diye hitap ederler. Her konuda olduğu gibi sabır konusunda da örnek alacağımız kişi sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dır. Aslında sabır azim ve irade sahibi peygamberlerin yoludur. Sabır Hazreti İsmail aleyhisselamın kendisini kurban etmek isteyen babasına olan teslimiyetidir. Yusuf aleyhisselamı yitirmiş Yakup'un sabr-ı cemil tesellisi, Eyüp aleyhisselamın yıllarca yaşadığı hastalığının tedavisidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hayat stratejisi Mekke'de işkenceye, ablukaya, hicrete tahammül, Medine'de ise cihada, zafere ve sevgi toplumunu inşaya bir vesiledir. Netice olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle sabır, Müslümanın yolunu aydınlatan bir ışıktır. Sabır, zorluklara katlanarak istikamet üzere olabilmektir. Rabbim daima her yerde, her zaman sabırla hareket edebilmeyi, sabır gösterebilmeyi bizlere de nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olun.

0: Her köşesi bir mana eri. Her manada gizli bir hak ereni. Kimi Erguvan, kimi gül dereni, Bursa'nın gönül sultanları.
1: Tacuddin İbrahim Karamani. Gönül sultanlarımızdan, Bursa'mızda kabrini ziyaret edebildiğimiz evliyalarımızdan olan Tacuddin İbrahim Karamani, aynı zamanda Anadolu velilerindendir. İsmi İbrahim bin Bahşi, lakabı Tacuddin'dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1467 senesinde Bursa'da vefat etti. Kabri Zeyniler semtinde hocası Abdüllatif Makdisi'nin yanındadır. İlim erbabı evliyalardan olan Tacuddin İbrahim aslen Manavgat'ın Demirciler köyündendir. Babası Fakih Bahşi diye meşhur bir zattır. Tacuddin İbrahim tahsilini Eğredir'de yaptı. Şeyhülislam'ın damadı oldu. Pir-i Halife'den zamanın zahiri ilimlerini öğrendi. Pir-i Halife, hocasının Konya'ya yerleştiğini işitince, yanında Tacuddin İbrahim'i de alarak onu ziyarete gitti. Abdüllatif Makdisi'nin hizmet ve sohbetinde bulunup onun teveccühlerine kavuştu. Pir-i Halife tekrar Eğridir'e dönmek için hocasından müsaade isteyince, hocası Abdüllatif Makdisi, "Molla Tacuddin'i bizim yanımızda bırakınız," buyurdu. Pir-i Halife yalnız olarak Eğridir'e döndü. Sonra Abdüllatif Makdisi Bursa'ya gidip yerleşti. Gönül Sultanımızın Bursa'ya teşrifi hocasından ayrılmama sebebiyle meydana geldi. Bursa'da hocasının hizmetinde bulundu. Bu bağlılığı sebebiyle manevi dereceler elde etti. Talebe yetiştirme makamına yükseldi. Abdüllatif Makdisi 1461 senesinde vefat edince Tacuddin İbrahim hocasının yerine geçip insanlara emri maruf ve nehy-i münkerde bulundu. Hocasının kabrinin çevresini satın alıp oraya dergah, mescit ve hamam yaptırdı. Sevdiklerinden Bostancı Dede şöyle anlatır. Bir gün dergahında bulamadık. Çok aradıktan ve araştırdıktan sonra onu bir dağda, orman içinde ibadetle meşgulken bulduk. Kendisi orada bir süre riyazette kaldı. Bundan sonra Hacı Rüstem Kastamoni oraya Tacuddin İbrahim'e sevgisi dolayısıyla bir dergah yaptırdı. Orası mamur bir yer oldu. Tacuddin İbrahim'in hizmetinde bulunan Çanakçı Dede'nin bir gece orada bulunan talebelerine 110 kap yemek götürdü diye bildirmesinden vaktiyle orada pek çok kimsenin ilim ve edep öğrendikleri anlaşılmaktadır. Veliyüddin Zade Ahmet Paşa onun hakkında Tacuddin manevi sırlar hazinesinin eminidir. Tacuddin, nurlar bahçesinin süsüdür demek suretiyle onu övmüştür. Gönül sultanlarımızdan olan Tacuddin İbrahim Efendi, hayatıyla, ilim aşkıyla, hocasına hizmet gayretiyle hatıralarımızda derin bir iz bırakarak, güzel Bursa'mızın Zeyniler semtinde bizleri ziyaretine beklemektedir. Allah onlardan razı olsun. Tüm gönül sultanlarına selam olsun.

0: üstündür. Ramazan hissedebilmektir.
1: Ramazan duyabilmektir.
2: Ramazan çeviştir.
3: Kardeşliktir.
4: Ramazan oruçtur.
5: Sahurdur.

0: Gel, ümidini elden bırakma. Haydan Hu'ya giderken unutuverdik. Dünyada yalnızca bir ikindi vakti kadar kalacağımızı ya da bir kuşluk vakti. Katmer katmer olmuşken miskinliğimiz, dünyaya rağbetten bitap düşmüşken ruhlarımız, gökler ötesinden alınmış bir kararla aşikar oldu. Hay olana muhtaçlığımız.
1: Hay olana muhtaçlığımız.
0: Dış aleme panjurlarımızı kapatıp iç aleme sefere davetti belki bu yazgımız. İşte tam da acizliğimize, evimizin dört duvar arasında kaldığımız şu günlerde bağrına bastı bizi bereketli seheriyle Ramazan. Kurak toprakları filiz filiz yeşerten ilahi kelam, çoraklaşmış ruhlarımızı rahmet yağmurlarıyla diriltmek için yapraklarını avuçlarımıza bıraktı usulca. Baharın gelişini gelincik tarlalarında görememiş gözlerimizi, semaya doğru açmayı unutmuş avuçlarımızı, güne bakanlar gibi ışığın gerçek sahibine çevrilişine şahit tutmak için geldi. Cemre'nin toprağa değil, yolunu, izini, menzilini şaşırmış gönle de düşeceğini fısıldadı oruçla susturacağımız nefislerimize. Öyleyse sen de bu kutlu ay ile dirilmeye varsan gel, ümidini elden bırakma. Gözle görülmeyen bir zerrenin dünyayı kuşattığı gibi, dünya gözünle görmediğin iyiliklerinin fersah fersah uzaklara ulaşmasına izin ver. Dostunu, komşunu davet edemediğin iftar sofrasına, ismini bile bilmediğin bir yetimin tebessümünü kondur şefkatle. Kimsesiz çadırlarda iftar edecek bir şey bulamayanların sofrasına ekmek ol, su ol. Gel, gel, ümitsiz olma.
1: Ümitsiz olma.
0: Bir kubbe altında omuz omuz saf tutamıyorsan eğer, aynı gök kubbe altındaki Kabe'ye meftun olarak koy alnını seccadene, aileni, meleklerini ortak et kıyamına. Ardından Aksa'nın bahçesindeki bir zeytin dalına ulaştır aminlerle dualarını. Gel, hatırla Rabbini, tevbe ile, tefekkür ile daha çok, daha çok hatırla. Unutma ki senin hatırladığın gibi hatırlar seni de rahmeti sonsuz olan Mevla. Gel,
1: gel,
0: seherle, sahurla başladığın seferine, iftar ile bayram sevincini bahşeden Hakk'ın neylerse güzel eylediğine inancını unutma,
1: unutma, unutma.
0: İftar saati,
1: iftar saati.
0: Bu program Bursa İl Müftülüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Bir dua. Allah'ım, ayaktayken beni İslam ile koru. Otururken beni İslam ile koru. Uyurken beni İslam ile koru. Hakkımda hiçbir düşman ve hasetçinin isteğini yerine getirme. Sözün özü. Aşk kelimesinin bir anlamı da sarmaşık demek. Nasıl ki sarmaşık bir ağacı çepeçevre sarıp onun dış dünya ile ilişkisini keser ve sardığı ağacı bir süre sonra kurutursa, aşk da öyledir. İskender Pala. Diyanet Takvimi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Erdem. İsra Suresi 105 ila 111. ayet-i kerimeler.

Ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz onu insanlara aralıklarla okuyasın diye sureler ve ayetlere ayrılmış Kur'an yapıp peyderpey indirdik. De ki, siz ona inanın veya inanmayın. Şu bir gerçektir ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere Hakk'ın kelamı okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Ve Rabbimizi tesbih ederiz, Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir derler. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur'an onların saygısını arttırır. De ki, ister Allah diyerek, ister Rahman diyerek yakarın. Hangisiyle yakarsanız olur. Çünkü bütün güzel isimler ona mahsustur. Namazında, niyazında sesini fazla yükseltme, fazla da kısma. İkisinin arasında bir yol tut. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten münezzeh olduğu için bir dayanağa da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt.

çalışacağım. Takva, sözlükte korunmak, sığınmak, sakınmak, çekinmek gibi manalara gelir. Dini bir terim olarak ise takva, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınmak, Allah'tan korkmak, cehenneme götürecek eylemlerden uzak durmak, nefsi günahlardan muhafaza etmek, Allah'ın korumasına girmek, dinin bütün emir ve yasaklarını titizlikle uygulamak, Hazreti Peygamber'e tam manasıyla bağlanmak demektir. Takva sahibi bir kimse, Allah'ın emir ve yasaklarına uymanın yanında, haram veya helal olduğu şüpheli şeylerden de sakınmalıdır. İslam nazarında en üstün kişi, en fazla takva sahibi olandır. Yani Allah'a derin bir şekilde saygı duyan, her fiilinde onun hoşnutluğunu gözeten, onun iradesinden zerre miktarı şaşmayan kişi en üstün kişidir. Takva, Hakk'ın buyruğunu gereği gibi yerine getirmemekten duyulan korkudur. Yüce Allah'ı gücendirebilecek en ufak tavır ve hareketlerden sakınmayı ifade etmektedir. Takvanın karşılığı olarak kullanılan korku ve sakınma, bir zalimden sakınma veya korkma gibi değildir. Kur'an-ı Kerim'de takvanın üç aşamasına işaret ediliyor. Birinci aşama, ebedi azaptan kurtuluşu sağlayacak olan küfür, şirk ve nifaktan korunarak iman etmektir. İkinci aşama, büyük günahları işlemekten sakınmak, küçük günahlarda ısrar etmemek ve farzları eksiksiz yerine getirmektir. Üçüncü aşama ise kalbini Hak'tan alıkoyacak ve Hakk'ın dışında bir şeyle meşgul edecek her şeyden uzaklaşma ve bütün varlığıyla Allah'a yönelmektir. Sevgili dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'de insanlar için yegane üstünlük ölçüsü olarak takva gösterilmektedir. Takva, İslami literatürde iyi insan ve iyi Müslüman olmanın en önemli göstergesi olarak kabul edilmektedir. İyi Müslüman, takva sahibi olan insandır. Kendini hiçbir kimseden üstün görmeyecek kadar alçak gönüllü, kendisi için istediğini diğer insanlar için de isteyecek ve hatta başkalarını kendinden daha fazla düşünecek kadar fedakardır. Kur'an-ı Kerim, takva sahiplerinin özelliklerini Ali İmran Suresi 133 ve akabinde gelen ayetlerde şöyle sıralıyor. Takva sahipleri bollukta ve darlıkta Allah rızası için harcama yaparlar. Öfkelerine hakim olurlar. İnsanları bağışlarlar. Çirkin bir iş yaptıklarında veya nefislerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp hemen tevbe ederler. Yine Enfal Suresi 29. ayeti kerimede takva sahipleriyle ilgili şöyle buyurulur. Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı takva sahibi olursanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Takva sahipleri Allah'a karşı büyük bir duyarlılık içinde bulunduklarından Allah onlara iyiyi kötüden, hakkı batıldan ayıracak öyle bir anlayış ve nur verir ki artık bu anlayış ve nurla yollarını şaşırmazlar. Takva sahibi bir insanda bulunmaması gereken hususları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ifade etmiştir. Zandan uzak durun. Çünkü zan sözün en yalanıdır. Başkalarının kendi aralarında gizlice konuştuklarını duyarsanız bunu yaymayın. Birbirinizin ayıbını araştırmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Lüzumsuz birbirinizle rekabete girmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yüzüstü bırakmaz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam
elini göğsüne götürerek et-takva hahuna, üç defa takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır buyurmuşlardır. Sevgili dinleyiciler, takva zahiri bir görünüş değildir. Kişinin iç dünyasını imar eden ve inanılmaz derecede güzelleştiren bir ziynettir. Bunun için Peygamberimiz kalbine işaret ederek takva buradadır buyurmuşlardır. Bu sebeple ibadetlerimizde olsun, dini nitelikli diğer itaat ve eylemlerimizde olsun, yaptıklarımıza anlam kazandıran öz takvadır. Mü'mine en çok yakışan giysi takva elbisesidir. Ve libasü takva zâlike hayr. Araf 26'da takva elbisesi var ya, işte o çok hayırlıdır. Mü'minin en güzel azığı takva azığıdır. Bakara 197'de ve tezevvedu fe inne hayre zâdi takva. Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Sözlerimi Talak suresi 2-3 ve 4. ayetlerle bitirmek istiyorum. Kim Allah'a karşı takva sahibi olursa Allah ona bir çıkış yolu açar. Onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah'a karşı takva sahibi olursa Allah ona işinde bir kolaylık verir. Allah'a emanet olunuz sevgili dinleyiciler.

0: Her köşesi bir mana eri. Her manada gizli bir hak ereni. Kimi Erguvan, kimi Güldereni, Bursa'nın gönül sultanları.
1: Emir Sultan Hazretleri. Fetihlerin en güzelidir gönülleri fethetmek. Kalbindeki iman aşkıyla gönülleri fetheden ve imar eden bir gönül ustasıdır Emir Sultan. Doğumuyla Buhara'yı şereflendiren Emir Sultan, babazadeleri de tasavvuf erbabı olan, soyu peygamberimize dayanan bir zattır. Küçük yaşlarında en güzel rehberi babası olmuştur. 18 yaşındayken babası vefat etmiş, ancak ondan geriye hayatı boyunca düstur edineceği öğütleri kalmıştır. Oğlum, hayat her yönüyle senin için bir mekteptir. Hayra koş, kötülükten kaç. En büyük silahın Allah'a ettiğin duandır. Asla unutma sözü bu öğütlerden biridir. Buhara'dan Hicaz'a giden Emir Sultan, Medine'deki günlerini ilim meclislerinde geçirmiştir. Bir gece rüyasında Resulullah Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'i görmüş, onlardan aldığı işaretle Anadolu topraklarına doğru yola çıkmıştır. Medine'den Bursa'ya kadar olan uzun yolculuğu esnasında Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmiş, Şam'da ve civar yerlerde bulunan birçok evliyanın türbelerini de ziyaret ederek bu yolculuğu manevi bir ziyafete çevirmiştir. 20'li yaşlarında olan Emir Sultan, burada Şemseddin Fenari'den uzun süren derslerden sonra icazet almıştır. Bir müddet halktan uzaklaşarak inzivaya çekilmiştir. Bursa şehrinde bir anda şöhreti dilden dile anılan ve Bursalıların baş tacı olan Emir Sultan, burada Yıldırım Beyazıt'ın kızı Hundi Hatun'la evlenmiştir. Emir Sultan sadece gönüller fethetmemiş, II. Murat'la İstanbul kuşatmasına da katılmıştır. 63 yıllık ömrü boyunca 3 Osmanlı padişahının dönemine şahitlik etmiş, bu padişahlar tarafından hürmet ve muhabbetle taltif edilmiş, kendisi de padişahlara ettiği dualarıyla manevi destekler sağlamıştır. Asıl savaşın nefis ile yapılan mücadele olduğunu dile getiren Emir Sultan Hazretleri, daima sulhdan yana olmuş, çok engellemek istemesine rağmen Timur'la Yıldırım Beyazıt'ın savaşmasına engel olamamıştır. Vefatından sonra kendisini Hacı Bayram-ı Veli'nin yıkayıp cenaze namazını kıldırmasını vasiyet etmiştir. İlahi hikmetlerin tecellisi olarak vefat ettiği gün Hacı Bayram-ı Veli manevi bir işaretle Bursa'ya gelmiş, cenaze namazını kıldırmıştır. Bursa'nın doğu kısmında yüksekçe bir yer olan kendi ismindeki Emir Sultan semtine defnedilmiştir. Allah ondan razı olsun. Tüm gönül sultanlarına selam olsun.

0: tebessümdür. Ramazan hissedebilmektir.
1: Ramazan duyabilmektir.
2: Ramazan çeviştir.
3: Kardeşliktir.
4: Ramazan oruçtur. Sahurdur.
5: İftardır.
6: İftardır.

0: Gel, ümidini elden bırakma. Haydan Hu'ya giderken unutuverdik. Dünyada yalnızca bir ikindi vakti kadar kalacağımızı ya da bir kuşluk vakti. Katmer katmer olmuşken miskinliğimiz, dünyaya rağbetten bitap düşmüşken ruhlarımız, gökler ötesinden alınmış bir kararla aşikar oldu. Hay olana muhtaçlığımız.
1: Hay olana muhtaçlığımız.
0: Dış aleme panjurlarımızı kapatıp iç aleme sefere davetti belki bu yazgımız. İşte tam da acizliğimize, evimizin dört duvar arasında kaldığımız şu günlerde bağrına bastı bizi bereketli seheriyle Ramazan. Kurak toprakları filiz filiz yeşerten ilahi kelam, çoraklaşmış ruhlarımızı rahmet yağmurlarıyla diriltmek için yapraklarını avuçlarımıza bıraktı usulca. Baharın gelişini gelincik tarlalarında görememiş gözlerimizi, semaya doğru açmayı unutmuş avuçlarımızı, güne bakanlar gibi ışığın gerçek sahibine çevrilişine şahit tutmak için geldi. Cemre'nin toprağa değil, yolunu, izini, menzilini şaşırmış gönle de düşeceğini fısıldadı oruçla susturacağımız nefislerimize. Öyleyse sen de bu kutlu ay ile dirilmeye varsan gel, ümidini elden bırakma. Gözle görülmeyen bir zerrenin dünyayı kuşattığı gibi, dünya gözünle görmediğin iyiliklerinin fersah fersah uzaklara ulaşmasına izin ver. Dostunu, komşunu davet edemediğin iftar sofrasına, ismini bile bilmediğin bir yetimin tebessümünü kondur şefkatle. Kimsesiz çadırlarda iftar edecek bir şey bulamayanların sofrasına ekmek ol, su ol. Gel, gel, ümitsiz olma.
1: Ümitsiz olma.
0: Bir kubbe altında omuz omuz saf tutamıyorsan eğer, aynı gök kubbe altındaki Kabe'ye meftun olarak koy alnını seccadene, aileni, meleklerini ortak et kıyamına. Ardından Aksa'nın bahçesindeki bir zeytin dalına ulaştır aminlerle dualarını. Gel, hatırla Rabbini. Tevbe ile, tefekkür ile daha çok, daha çok hatırla. Unutma ki senin hatırladığın gibi hatırlar seni de rahmeti sonsuz olan Mevla. Gel,
1: gel.
0: Seherle, sahurla başladığın seferine, iftar ile bayram sevincini bahşeden Hakk'ın neylerse güzel eylediğine inancını unutma,
1: unutma.
0: İftar saati,
1: iftar saati.
0: Bu program Bursa İl Müftülüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Bir dua. Allah'ım, mal, aile, çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlısını dilerim. Sapıtan ve saptıranları değil. Sözün özü. Seni eksiğinle, kusurunla, günahınla, sevabınla hakikaten sevenin, yanlış yaptın diye seni terk etmeyenin sadece Allah olduğunu bilseydin, başkalarına kulluk etmekten vazgeçerdin. Abdülkadir Geylani. Diyanet Takvimi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Burhan Okay. Ali İmran Suresi 169 ila 173. ayet-i kerimeler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Onlar Allah'tan gelen bir nimet, bir lütuf sebebiyle ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğinden dolayı sevinç içerisindedirler. Bunca yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve peygamberin çağrısına koşanlar var ya, işte onlardan bu güzel davranışta bulunan ve karşı gelmekten sakınanlar için de büyük mükafat vardır. Bir takım insanlar onlara, insanlar size karşı asker toplamışlar, onlardan korkun dediler de bu onların imanlarını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diye cevap verdiler.

Değerli dinleyicilerimiz, İslam teslim olmak, boyun eğmek, itaat etmek anlamlarına gelir. Allah Teala'nın emirlerine teslim olup itaat etmeye dayanan bir din olması sebebiyle bu dine İslam denilmiştir. İslam, Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilen dünyada ve ahirette insanları mutluluğa ulaştıracak hayat şeklidir. İtikadi ve ameli bir nizamdır. İslam, akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahi bir kanundur. İslam dini, Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bütün insanlara gönderilen en son ve en mükemmel dindir. İslam'ın gelmesiyle diğer dinlerin hükmü sona ermiştir. Bunu Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz şöyle bildirmektedir: "Bugün sizin dininizi sizin için kemale erdirdim. Sizin üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim." buyurmaktadır. Yine "kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan kabul edilmeyecektir ve o ahirette de hüsrana uğrayanlardan olacaktır." İhsan sözlükte bir şeyi iyi ve güzel yapmak, iyi, güzel ve yararlı fiil işlemek, iyilik etmek, ikramda bulunmak anlamlarına gelir. Bir başka ifadeyle Allah'a kulluk olan her görevi en iyi şekilde önemseyerek hakkıyla ve layıkı veçhiyle yapmaktır. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz bizlere ihsanı emretmektedir ve ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır: "Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor." İslam ve ihsan kavramını sevgili peygamberimizden bize aktarılan ve Cibril hadisi diye meşhur olmuş hadisten anlamaktayız. Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatıyor: "Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı ve üzerinde herhangi bir yolculuk alameti de yoktu. Üstelik aramızda onu tanıyan da yoktu. Adam Efendimizin yanına oturdu, dizlerini Peygamberimizin dizlerine dayadı, ellerini dizlerinin üzerine koydu ve dedi ki, ey Muhammed, bana İslam'ı anlat." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu: "İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik etmen, namazı kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve eğer gücün yetiyorsa haccı yerine getirmendir." buyurdu. Bu sözler üzerine adam, "Doğru söyledin," dedi. Biz ise adamın hem soru sorup hem de onu tasdik etmesine şaşırdık. Sonra "Bana imanı anlat," dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve iyisiyle kötüsüyle kadere inanmandır," diye cevapladı. Bu sözler üzerine adam yine "Doğru söyledin," dedi ve arkasından "Bana ihsanı anlat," dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir," buyurdular. Daha sonra adam "Bana kıyameti anlat," dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de "Bu konuda kendisine soru sorulan kimse soruyu sorandan daha bilgili değildir," dedi. Adam "Öyleyse bana kıyametin alametlerini söyle," deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Cariyenin efendisini doğurması ve
yalın ayak, çıplak, fakir sürü çobanlarının yüksek binaları yapmaya yarıştıklarını görmendir buyurdular. Hazreti Ömer radıyallahu anh der ki, bunun üzerine adam gitti. Bir süre sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine soru soranın kim olduğunu bilip bilmediğimizi sordu. Ben de Allah ve Resulü en iyisini bilir dedim. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. O Cibril aleyhisselamdı. Yani Cebrail aleyhisselam. Size dininizi öğretmeye gelmişti. Değerli dinleyicilerimiz, hadisi şerife dikkat edildiğinde soruların gayet düzenli bir şekilde sorulduğu görülüyor. Önce amellere dönük olarak İslam, sonra da kalbe dönük olarak iman ve onun kemal noktası yani zirvesi olan ihsan sorulmuştur. Yüce Rabbim bizleri kendisini hakkıyla bilenlerden eylesin. Kendisine layıkıyla kul olmayı, Habibine layıkıyla ümmet olmayı nasip eylesin. Birbirimize saygıda kusur etmeyen, birbirine karşı özverili ve anlayışlı olanlardan eylesin.

0: Her köşesi bir mana eri. Her manada gizli bir hak ereni. Kimi Erguvan, kimi Güldereni, Bursa'nın gönül sultanları.
1: Eskici Mehmet Efendi. 16. yüzyılda Anadolu'da yaşamış, aslen Amasyalıdır. Pamuklu dokuma ticaretiyle iştigal etmiştir. Mehmet Efendi ilim, irfan, ihsan sofrasında diz çöküp oturmuş, bu sofranın ilk manevi gıdalarını Abdülmümin Efendi Hazretlerinden almış, daha sonra da onun torunuyla evlenmiştir. Hayatının bir döneminde dokuma ticaretini bırakarak, insanlardan uzaklaşarak uzlete çekilmiştir. Çokça zikir ve tefekkürle meşgul olduğu bu dönemlerde manevi mertebeler kazanmış, daha sonra çalışanı Allah sever sözü gereğince ticarete geri dönmüştür. Kazancının çoğunu daima ihtiyaç sahiplerine sadaka olarak tasadduk etmiştir. Eskici Mehmet Efendi, devrin Bursa kadısı Aziz Mahmud Hüdayi'nin Üftade Hazretlerinde ilk talebelik yıllarının başlamasına vesile olacaktır. Eskici Mehmet Efendi hakkında insanlar arasında dilden dile keramet ve menkıbeleri anlatılmıştır. Hüdayi Eskici Efendi'ye gidip talebesi olmak istediyse de Eskici Mehmet Efendi, sizin nasibiniz bizde değil, Üftade'dedir, ona gidin demiştir. İnsanlar arasında hürmet gören eskiciye sultanlar da muhabbetlerini gönderdikleri hediyelerle anlatmak istemişlerdir. Sultanlardan gelen bu hediyeleri Mehmet Efendi ihtiyaç sahiplerine dağıtırdı. Vaktinin çoğunu insanlara İslam'ın emir ve yasaklarını anlatmakla geçiren bir gönül sultanı kalplere huzur dağıtmaktaydı. Ömrünün sonlarını ibadetle, taatle, İnsanlara yardım etmekle geçiren Mehmet Efendi 1028 yılında Bursa'da vefat etmiş, Abdülmümin Efendi Camii haziresine defnedilmiştir. Allah ondan razı olsun. Tüm gönül sultanlarına selam olsun.

0: tebessümdür. Ramazan hissedebilmektir.
1: Ramazan duyabilmektir.
2: Ramazan çeviştir.
3: Kardeşliktir.
4: Ramazan oruçtur. Sahurdur.

0: Gel, ümidini elden bırakma. Haydan huya giderken unutuverdik. Dünyada yalnızca bir ikindi vakti kadar kalacağımızı ya da bir kuşluk vakti. Katmer katmer olmuşken miskinliğimiz, dünyaya rağbetten bitap düşmüşken ruhlarımız, gökler ötesinden alınmış bir kararla aşikar oldu. Hay olana muhtaçlığımız.
1: Hay olana muhtaçlığımız.
0: Dış aleme panjurlarımızı kapatıp iç aleme sefere davetti belki bu yazgımız. İşte tam da acizliğimize, evimizin dört duvar arasında kaldığımız şu günlerde bağrına bastı bizi bereketli seheriyle Ramazan. Kurak toprakları filiz filiz yeşerten ilahi kelam, çoraklaşmış ruhlarımızı rahmet yağmurlarıyla diriltmek için yapraklarını avuçlarımıza bıraktı usulca. Baharın gelişini gelincik tarlalarında görememiş gözlerimizi, semaya doğru açmayı unutmuş avuçlarımızı, güne bakanlar gibi ışığın gerçek sahibine çevrilişine şahit tutmak için geldi. Cemre'nin toprağa değil, yolunu, izini, menzilini şaşırmış gönle de düşeceğini fısıldadı oruçla susturacağımız nefislerimize. Öyleyse sen de bu kutlu ay ile dirilmeye varsan gel, ümidini elden bırakma. Gözle görülmeyen bir zerrenin dünyayı kuşattığı gibi, dünya gözünle görmediğin iyiliklerinin fersah fersah uzaklara ulaşmasına izin ver. Dostunu, komşunu davet edemediğin iftar sofrasına, ismini bile bilmediğin bir yetimin tebessümünü kondur şefkatle. Kimsesiz çadırlarda iftar edecek bir şey bulamayanların sofrasına ekmek ol, su ol. Gel, gel, ümitsiz olma.
1: Ümitsiz olma.
0: Bir kubbe altında omuz omuz saf tutamıyorsan eğer, aynı gök kubbe altındaki Kabe'ye meftun olarak koy alnını seccadene, aileni, meleklerini ortak et kıyamına. Ardından Aksa'nın bahçesindeki bir zeytin dalına ulaştır aminlerle dualarını. Gel, hatırla Rabbini, tevbe ile, tefekkür ile daha çok, daha çok hatırla. Unutma ki senin hatırladığın gibi hatırlar seni de rahmeti sonsuz olan Mevla. Gel,
1: gel,
0: seherle, sahurla başladığın seferine, iftar ile bayram sevincini bahşeden Hakk'ın neylerse güzel eylediğine inancını unutma,
1: unutma, unutma.
0: İftar saati,
1: iftar saati.
0: Bu program Bursa İl Müftülüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Tarihte bugün. Dünya Yetimler Günü. İkinci Dünya Savaşı sona erdi. 1945. Bir dua. Rabbimiz, bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Sözün özü. Manevi kıymetlerin sarsıldığı devir ve cemiyetlerde ahlaki ve içtimai nizam da sarsılır. Artık fert ve cemiyetlerin sükut ve parçalanması da başlamış olur. Profesör Doktor Osman Turan. Diyanet Takvimi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Akif Öney. Neml Suresi 1-11. Ayet-i Kerimeler.

Tasin. Bunlar Kur'an'ın gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Namazı kılan, zekatı veren ve ahirete kesin bir şekilde iman eden müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Ahirete inanmayanların yapıp ettiklerini şüphesiz kendilerine güzel göstermiş olduk. Bu yüzden şuursuzca eğlenip dururlar. İşte en ağır cezayı hak edenler bunlardır. Ahirette en çok ziyana uğrayacak olanlar da yine bunlardır. Şüphesiz ki bu Kur'an sana ilim ve hikmet sahibi Allah tarafından verilmektedir. Bir zamanlar Musa ailesine şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Size oradan bir haber ya da ısınmanız için ondan bir parça kor getireceğim demişti. Oraya geldiğinde ona şöyle seslenildi. Ateşin yanındaki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah her türlü noksanlıktan uzaktır. Ey Musa, şüphesiz ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı yere at. Musa atıp da onu yılan gibi kımıldanır görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Allah buyurdu ki, ey Musa, korkma, benim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak haksızlığa sapan korkar. O da işlediği bir kötülük yerine bir iyilik ederse, bilsin ki ben çok bağışlayıcıyım, çok merhametliyim.

Değerli dinleyenlerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bineğiyle giderken arkasında oturan Muaz bin Cebel'e şöyle seslendi. Ya Muaz! Muaz buyur ya Resulallah emret diyerek cevap verdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar ya Muaz diye seslendi. Muaz yine buyur ya Resulallah emret dedi. Bu durum 3 defa tekrarlandı. Daha sonra Allah Resulü şöyle buyurdu. Kim kalbiyle tasdik ederek Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse Allah ona cehennemi haram kılar buyurdu. Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği nimetlerin en başında iman gelmektedir şüphesiz ki. İman Allah'ın varlığına ve birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kaderin Allah'tan olduğuna gönülden inanmaktır. Rahmet peygamberinin bize tebliğ ettiği tüm hakikatleri kalb ile tasdik, dil ile ikrar etmektir. Allah'a sadakat ve teslimiyetle bağlanmaktır. Her insan fıtrat üzere doğar. Fıtrat, insanın imana ve iyiliğe meyilli bir yaratılış özüne sahip olması anlamına gelmektedir. Fıtratına uygun olarak imanı, İslam'ı, ihsanı seçenler hiç şüphesiz ki tükenmez nimetlere nail olurlar. Allah Celle Celaluhu kendisine hakkıyla iman ve güven konusunda eksiği olmayan kulları için onları gözetiyor, kolluyor ve onlara şüphesiz ki yardımda bulunuyor. İman insanın hayatına anlam katar. Ona dünyada yaratılış gayesine uygun bir yaşama bilinci aşılar. Davranışlarını şekillendirir. Fikir ve kararlarına yön verir. Zorluklar karşısında insanı kuvvetli, dayanıklı ve sabırlı kılar. Yalnızlığı, güçsüzlüğü ve ümitsizliği ortadan kaldırır. Nimetin kıymetini bilmeye ve şükrünü eda etmeye şüphesiz ki iman vesile olur. Allah'a iman etmek, Peygamberimizin sünnetini hayatımızın her alanında yaşanılır kılmayı gerektirir. Mümini elinden ve dilinden emin olunan kimse olarak tarif eden Allah Resulü, ahde vefa göstermek, emanete riayet etmek, misafire ikramda bulunmak, konuştuğunda hayır söylemek gibi nice güzel hasleti imanın bir tezahürü olarak zikretmiştir. Ey Allah'ın Resulü! Bana İslam hakkında öyle bir şey söyle ki senden başka kimseye bu hususta soru sormama gerek kalmasın diyen bir sahabeye Allah Resulü Allah'a iman ettim de sonra dosdoğru ol diye cevap vermiştir. İmanımızı diri tutan salih amellerdir şüphesiz. Kemale erdiren ise güzel ahlakımızdır. Rabbimiz iman edip rızasına uygun şekilde iyi, doğru ve güzel işler yapanları şöyle müjdeliyor değerli kardeşlerim. Erkek ya da kadın kim mümin olarak salih amel işlerse elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız. Ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz. Sevgili Peygamberimiz ise müminlerin iman bakımından en olgun olanları ahlakı en güzel olanlardır buyurarak iman ile ahlak arasındaki bağın ne kadar önemli olduğunu bizlere müjdeliyor. İman ve salih amel bizi ahirette Rahman'ın rahmetine ulaştıracaktır şüphesiz. En kıymetli de sermayemiz olacaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor Rabbimiz. Rabbimiz Allah'tır deyip de istikamet üzere yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin diye müjde verirler. İmanını salih amel ve güzel ahlakla
hayatına yansıtan her mümin Cenab-ı Hakk'ın bu müjdesinin muhatabıdır şüphesiz. Yeter ki kul canı gönülden Rabbine yönelsin ve her durumda Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyerek Rabbine teslim olsun. Çok değerli dinleyenlerimiz, iman bir bütündür. İman esaslarından birini bile kabul etmemek inançsızlık anlamına gelir. Bu ise büyük bir felakettir. Çünkü inançsızlık kişiyi yaratılış gayesinden uzaklaştırarak anlamsız bir hayata sürükler. Yüce idealler uğruna fedakarlık yapma duygusunu zedeler. Eşi ve ortağı olmayan bir kudrete, o kudretin gönderdiği rehbere, vaat ettiği hakikate, sonsuz bir yaşamın varlığına inanmayan huzuru ve mutluluğu asla yakalayamaz. Ahiret gününde ise Allah'ın rahmet ve inayetinden şüphesiz ki mahrum kalacaktır. Çok değerli dinleyenlerimiz, imanımızın kıymetini bilelim. Öyle bir imana sahip olalım ki ruhumuzu yücelsin, kulluğumuzu pekiştirsin, ahlakımızı güzelleştirsin, heva ve heveslerimizin esiri olmaktan bizleri korusun. Bugünümüzü olduğu kadar geleceğimizi de inşa etsin. Dünyamızı olduğu kadar ahiretimizi de mamur eylesin. Zira sevgili Peygamberimiz şu niyazı ile beraber bizlere ne güzel öğüt veriyor. Buyuruyor ki Allah Resulü, Allah'ım bize imanı sevdir. Kalplerimizi imanla süsle. Bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı sevdirme. Kerih göster. Bizi doğru yolda olanlardan eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: her köşesi bir mana eri, her manada gizli bir hak ereni, kimi Erguvan, kimi gül dereni, Bursa'nın gönül sultanları.
1: Eşrefoğlu Rumi. Asıl adı Abdullah'tır. Babası Ahmet Eşref'e nispeten Eşrefoğlu Rumi olarak tanınmıştır. Hazreti Peygamber soyundan geldiği rivayet edilen Eşrefoğlu Rumi, alim ve şeyhler yetiştirmiş bir aileye mensuptur. Çocukluk ve gençlik yıllarını İznik'te babasının talim ve terbiyesinde geçirmiş, ileri yaşlarında Bursa'daki Çelebi Mehmet Medresesi'nde tahsile devam etmiştir. Bazı rüyalar insan hayatında dönüm noktası olduğu gibi, rivayet odur ki Eşrefoğlu da bir rüya görmüş, bunun üzerine medrese ve ilim yolunu terk edip Emir Sultan'a başvurmuş, o da kendisini Hacı Bayram Veli'ye göndermiştir. Hacı Bayram Veli'nin dergahında 11 yıl riyazet ve mücahede ile en ağır hizmetlerde çalıştırılmış, sonra dergaha imam olup Hacı Bayram Veli'nin kızıyla evlenmiştir. Bayramiye tarikatını temsil etmek üzere İznik'e halife tayin edilip burada irşattan ziyade kendi iç alemine çekilmiştir. Manevi makamlarda yükselme arzusuyla tekrar Hacı Bayram Veli'ye başvurmuş, o da kendisini Suriye'de Hama kasabasındaki Hüseyin el Hamevi'ye göndermiştir. Hüseyin Hamevi'ye intisabından sonra Kadri Hilafet Namesi olarak İznik'e geri dönmüştür. 100 yaşlarında İznik'te vefat eden Eşrefoğlu Rumi, daha sonraları cami olan dergahın haziresine defnedilmiştir. Abdülkadir Geylani'den sonra Kadiriliğin ikinci piri sayılan Eşrefoğlu, büyük bir veli olarak kabul edilir. Abdülkadir Geylani'den sonra Kadiriliğin ikinci piri sayılan Eşrefoğlu, büyük bir veli olarak kabul edilir. Hayatının belli dönemlerinde Erbain denilen 40 günlük inzivalarla manevi makamlar kat eden Eşrefoğlu Rumi, aynı zamanda edebi de bir şahsiyettir. Yunus Emre'nin tesiriyle yazdığı şiirleri de bulunan bu velinin, Allah aşkının işlediği hece ya da aruz vezniyle yazdığı lirik ve didaktik şiirleri bulunmaktadır. Yaşama esnasında büyük bir kitlenin teveccühünü kazanan Eşrefoğlu Rumi'nin türbesi asırlardır büyük hürmetle ziyaret edilmektedir. Koca bir ömrü Allah aşkıyla geçirmiş, ilim irfan sahibi bir gönül sultanıdır Eşrefoğlu Rumi. Allah ondan razı olsun. Tüm gönül sultanlarına selam olsun.

0: tebessümdür. Ramazan hissedebilmektir.
1: Ramazan duyabilmektir.
2: Ramazan çeviştir.
3: Kardeşliktir.
4: Ramazan oruçtur. Sahurdur.

0: Gel, ümidini elden bırakma. Haydan huya giderken unutuverdik. Dünyada yalnızca bir ikindi vakti kadar kalacağımızı ya da bir kuşluk vakti. Katmer katmer olmuşken miskinliğimiz, dünyaya rağbetten bitap düşmüşken ruhlarımız, gökler ötesinden alınmış bir kararla aşikar oldu. Hay olana muhtaçlığımız.
1: Hay olana muhtaçlığımız.
0: Dış aleme panjurlarımızı kapatıp iç aleme sefere davetti belki bu yazgımız. İşte tam da acizliğimize, evimizin dört duvar arasında kaldığımız şu günlerde bağrına bastı bizi bereketli seheriyle Ramazan. Kurak toprakları filiz filiz yeşerten ilahi kelam, çoraklaşmış ruhlarımızı rahmet yağmurlarıyla diriltmek için yapraklarını avuçlarımıza bıraktı usulca. Baharın gelişini gelincik tarlalarında görememiş gözlerimizi, semaya doğru açmayı unutmuş avuçlarımızı, güne bakanlar gibi ışığın gerçek sahibine çevrilişine şahit tutmak için geldi. Cemre'nin toprağa değil, yolunu, izini, menzilini şaşırmış gönle de düşeceğini fısıldadı oruçla susturacağımız nefislerimize. Öyleyse sen de bu kutlu ay ile dirilmeye varsan gel, ümidini elden bırakma. Gözle görünmeyen bir zerrenin dünyayı kuşattığı gibi, dünya gözünle görmediğin iyiliklerinin fersah fersah uzaklara ulaşmasına izin ver. Dostunu, komşunu davet edemediğin iftar sofrasına, ismini bile bilmediğin bir yetimin tebessümünü kondur şefkatle. Kimsesiz çadırlarda iftar edecek bir şey bulamayanların sofrasına ekmek ol, su ol. Gel, gel, ümitsiz olma.
1: Ümitsiz olma.
0: Bir kubbe altında omuz omuz saf tutamıyorsan eğer, aynı gök kubbe altındaki Kabe'ye meftun olarak koy alnını seccadene, aileni, meleklerini ortak et kıyamına. Ardından Aksa'nın bahçesindeki bir zeytin dalına ulaştır aminlerle dualarını. Gel, hatırla Rabbini, tevbe ile, tefekkür ile daha çok, daha çok hatırla. Unutma ki senin hatırladığın gibi hatırlar seni de rahmeti sonsuz olan Mevla. Gel,
1: gel,
0: seherle, sahurla başladığın seferine, iftar ile bayram sevincini bahşeden Hakk'ın neylerse güzel eylediğine inancını unutma,
1: unutma.
0: İftar saati,
1: iftar saati.
0: Bu program Bursa İl Müftülüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Diyanet takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bir dua. Allah'ım, cimrilikten sana sığınırım. Korkaklıktan sana sığınırım. Ömrün en rezil zamanına kalmaktan sana sığınırım. Sözün özü. İşinde ve sözünde doğruluktan ayrılma. Hak doğruların yardımcısıdır. Ali Fuat Başkı. Diyanet takvimi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Erdem. Şu Ara Suresi 78 ila 90. ayet-i kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren ve içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa verendir. Canımı alacak olan, sonra beni yeniden diriltecek olandır. Hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine O'dur. Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Arkadan gelecekler için de iyilikle anılmayı bana nasip eyle. Beni naim cennetine girenlerden eyle. Babamı da bağışla. Kuşkusuz o doğru yoldan sapanlardan oldu. İnsanların diriltileceği gün ve Allah'a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır.

Kıymetli dinleyicilerimiz, her birinize sevgi, muhabbet diliyorum. Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat, afiyette daim eylesin inşallah. Kur'an'ın en önemli kavramlarından birisi, İslam'ın da en çok üzerinde durduğu noktalardan birisi, sadık olmak, yani doğru olmak. İşinde, sözünde, vermiş olduğu sözü yerine getirmede, insanlar arasındaki konumunda, her konuda doğru olabilmek. Bununla ilgili ayeti kerimelere baktığımız zaman Cenab-ı Allah bizlere çok önemli bir hususu beyan ediyor. O da nedir? Ya eyyühellezine amenüttekullah ve kulu kavlen sedide. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru sözlü olun. Üç kavram arka arkasına geliyor dikkat ederseniz. Allah'tan kork, iman etmek en önemlisi. Cenab-ı Allah ben müminim, Müslümanım demek yeterli olmuyor. Mümin ve Müslüman Allah'tan korkacak. Her işinde, yaptığı her işte Allah'ın rızasını öncelemek, onun emirlerini öncelemek durumunda. Üçüncüsü ise iman, takva ve üçüncüsü doğru sözlü olmak. Bu çok önemli bir şey. Yani hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifinde de doğruluk insanı iyiliğe götürür, iyilik de insanı cennete götürür. İnsan doğru söz söyleye söyleye yaptığı işleri doğru yapa yapa gökyüzünde sadık, sıddıkın diye isim verilir. Nerede? Gökyüzünde, yani melekler tarafından. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın da en önemli özelliği es-sıddıkın, sadıklarından olması, doğru sözlü olması. Hiçbir zaman için yalanın peşinde giden olmaması, her daim hakkı, hakikati, Efendimiz'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik ettiğinden dolayı Cenab-ı Allah gökyüzünde ona Es-Sıddîkîn ismini vermiştir. Ama Efendimiz'in yine ifadesiyle insan yalan söyleye söyleye kezzap diye lakaplanır ve gökyüzündekiler de kezzap diye o insanı yazarlar. Demek ki bizim burada dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan birisi, hiçbir zaman için şakayla olsa bile, bir başkasına şaka yollu olsa bile, maddi menfaatimize engel olsa bile hiçbir zaman için doğruluktan, sıddıktan, sadıklıktan ayrılmayacağız. Çünkü Cenab-ı Allah bu sıddık kelimesini, sadık kelimesini şu ayeti kerimeyle çok güzel bir şekilde ifade ediyor. O da nedir? İnnellezîne kâlû rabbunallâh sümmestekâm tetenezzelû aleyhimul melâike ellâ tekâfû ve lâ tahzenû ve ebşirû bil cennetilletî küntüm tuadûn. Burada Rabbimiz Allah dedikten sonra doğru olan, istikamette olan insanlar korkmasınlar, üzülmesinler. O insanları cennetle müjdeleyin diyor. Peygamber Efendimiz'e çok önemli bir soru soruyor birisi. Ya Resulallah, sana bize öyle bir tavsiyede bulun ki senden başka kimseye muhtaç olmayalım. O söz bizi dünyada da ahirette de Allah'ın emrine ulaştırsın. Efendimiz iki kelime söylüyor. Kul la ilahe illallah thumma istakim. Allah'tan başka ilah yoktur de, yani mümin ol, iman eden ol, sonra dosdoğru ol. Yalana, iftiraya, gıybete yönelme. Bu sizi dünyada da ahirette de korur. Allah'a emanet olun. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyette daim eylesin.

0: Her köşesi bir mana eri, her manada gizli bir hak ereni, kimi Erguvan, kimi Güldereni, Bursa'nın gönül sultanları.
1: Geyikli Baba. Gönül sultanları hem ülkeleri hem de gönülleri fethederler. Hem derviş hem gazi olarak bilinen pek çok gönül sultanı vardır. Geyikli Baba olarak bilinen ve isminin Hasan olduğu söylenen veli kul, Azerbaycan'ın Hoy şehrinde doğmuştur. Kendisini ilimle donatmış ve gazaya adamıştır. Bursa'nın fethine talebeleri ile bizzat katılmıştır. Geyiklerin üzerinde gaza yapan bu gönül erlerini Orhan Gazi tanımış ve duasını almıştır. Ulvi Baba olarak da anılan Gönül Sultanı, talebeleriyle beraber İnegöl yakınlarına yerleşmiştir. Bursa'nın fethi gibi birçok fethe katılmışlardır. Geyikli Baba aynı zamanda gönül fetihleriyle de tarihe ismini kazımış bir gönül sultanıdır. Rum abdallarından olan Geyikli Baba aynı zamanda bir Türkmen şeyhidir. Osmanlı'nın önemli alplerinden biri olan Turgut Alp de Geyikli Baba'nın arkadaşı, aynı zamanda kıymetli öğrencilerindendir. Turgut Alp Orhan Gazi'ye Geyikli Baba'dan bahseder. Geyikli Baba Orhan Gazi ile tanıştığında Gönül Sultanı kendisini şöyle tanıtır: "Baba İlyas müridiyim. Seyyid Ebul Vefa tarikindenim." Orhan Gazi geyik üzerinde gaza eden Geyikli Baba'ya İnegöl'de büyük bir yer vermeyi teklif eder. Ancak Gönül Sultanı kendisi ve öğrencileri için yeterli olacak zaviye kadar bir yer almayı kabul eder. Geyikli Baba'nın dervişlerine Yermiyan bölgesinde de rastlanmıştır. Gönül Sultanı Geyikli Baba ömrünü hak yola adamış, gaza ile cenklerden geri durmamış, dini mübini İslam'ı anlatarak tebliğ ile canlanan nice ruha öncül olmuştur. Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Baba Sultan köyünde kabri olan Geyikli Baba her sene bu köyde anılmaya devam etmektedir. Allah kendisinden razı olsun. Tüm gönül sultanlarına selam olsun.

0: üstündür. Ramazan hissedebilmektir.
1: Ramazan duyabilmektir.
2: Ramazan çeviştir.
3: Kardeşliktir.
4: Ramazan oruçtur.
5: Sahurdur.

0: Gel, ümidini elden bırakma. Haydan huya giderken unutuverdik. Dünyada yalnızca bir ikindi vakti kadar kalacağımızı ya da bir kuşluk vakti. Katmer katmer olmuşken miskinliğimiz, dünyaya rağbetten bitap düşmüşken ruhlarımız, gökler ötesinden alınmış bir kararla aşikar oldu. Hay olana muhtaçlığımız.
1: Hay olana muhtaçlığımız.
0: Dış aleme panjurlarımızı kapatıp iç aleme sefere davetti belki bu yazgımız. İşte tam da acizliğimize, evimizin dört duvar arasında kaldığımız şu günlerde bağrına bastı bizi bereketli seheriyle Ramazan. Kurak toprakları filiz filiz yeşerten ilahi kelam, çoraklaşmış ruhlarımızı rahmet yağmurlarıyla diriltmek için yapraklarını avuçlarımıza bıraktı usulca. Baharın gelişini gelincik tarlalarında görememiş gözlerimizi, semaya doğru açmayı unutmuş avuçlarımızı, güne bakanlar gibi ışığın gerçek sahibine çevrilişine şahit tutmak için geldi. Cemre'nin toprağa değil, yolunu, izini, menzilini şaşırmış gönle de düşeceğini fısıldadı oruçla susturacağımız nefislerimize. Öyleyse sen de bu kutlu ay ile dirilmeye varsan gel, ümidini elden bırakma. Gözle görülmeyen bir zerrenin dünyayı kuşattığı gibi, dünya gözünle görmediğin iyiliklerinin fersah fersah uzaklara ulaşmasına izin ver. Dostunu, komşunu davet edemediğin iftar sofrasına, ismini bile bilmediğin bir yetimin tebessümünü kondur şefkatle. Kimsesiz çadırlarda iftar edecek bir şey bulamayanların sofrasına ekmek ol, su ol.
1: Gel,
0: gel, ümitsiz olma.
1: Ümitsiz olma.
0: Bir kubbe altında omuz omuz saf tutamıyorsan eğer, aynı gök kubbe altındaki Kabe'ye meftun olarak koy alnını seccadene, aileni, meleklerini ortak et kıyamına. Ardından Aksa'nın bahçesindeki bir zeytin dalına ulaştır aminlerle dualarını. Gel, hatırla Rabbini, tevbe ile, tefekkür ile daha çok, daha çok hatırla. Unutma ki senin hatırladığın gibi hatırlar seni de rahmeti sonsuz olan Mevla. Gel,
1: gel,
0: seherle, sahurla başladığın seferine, iftar ile bayram sevincini bahşeden Hakk'ın neylerse güzel eylediğine inancını unutma,
1: unutma.
0: İftar saati,
1: iftar saati.
0: Bu program Bursa İl Müftülüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bir dua. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihler arasına kat. Sözün özü. Belki de şahsiyet dediğimiz şey bu. Yani hafızanın ambarındaki maskelerin zenginliği ve tesadüfü. Onların birbirleriyle yaptıkları terkiplerin bizi benimsemesidir. Ahmet Hamdi Tanpınar. Diyanet Takvimi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Kırmızı. Ra'd Suresi 19 ila 24. ayet-i kerimeler.

Rabbinden indirilenin hak olduğunu görüp bilen kimse görmeyen gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Yeminlerini asla bozmazlar. Onlar Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Ve onlar Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu, cennet sadece onlarındır. O güzel son babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri Adn cennetleridir. Melekler de sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun. Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu diyerek her kapıdan onların yanına girerler.

Değerli dinleyicilerimiz, bizleri bu günlere Ramazan-ı Şerif'e ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Oruç ibadeti Allah Celle Celaluhu'nun biz kullarına emretmiş olduğu en önemli ibadetlerden birisidir. Ayeti celilede Cenab-ı Hak, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz de مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ Kim Ramazan orucunu Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kastederek tutarsa geçmiş günahları affolunur buyurmaktadır. Kıymetli dinleyenler, Ramazan bize cennet kapılarını açar. Allah Resulü bizzat bunun müjdesini veriyor. İza ca'e Ramazan, Ramazan geldiğinde futtihat ebvabul cenneh cennet kapıları açılır ve gulliqat ebvabun nar cehennem kapıları kapanır ve suffidet şeyatin şeytanlar da zincire vurulur buyurmaktadır Allah Resulü. Yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz bizlere oruçluların çok özel bir kapıdan Reyyan kapısından cennete gireceğini müjdeler. Ve şöyle buyurur. İnne fil cenneti baben yuqalu lehu Reyyan. Cennette öyle bir kapı vardır ki o Reyyan diye isimlendirilir. Yedhulu minhus saimun yevmel kıyameh. Kıyamet günü ondan oruçlular girer. La yedhulu minhu ahadun gayruhum. Oruçluların haricinde o kapıdan kimse giremez buyurur. Oruç tutmak sadece aç kalmak değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam, kim yalan sözü ve onunla iştigal etmeyi bırakmazsa, Allah'ın onun yemeği ve içmeyi terk etmesine ihtiyacı yoktur buyurur. Nice oruç tutanlar vardır ki, onların orucu sadece aç kalmaktan ibarettir. Kıymetli kardeşlerim, orucun hem maddi, hem de manevi birçok faydası mevcuttur. Oruç tutan kimse evvela nefsini terbiye eder. Yine oruç bizlere Rabbimizin rızasını kazandırır. Bir başka faydası yoksulların, açların durumlarını daha iyi anlamamıza vesile olur. Oruç bizlere sabrı öğretir. Sağlıklı olmamızı sağlar. Allah'ın huzuruna çıktığımızda sevinmemizi sağlar. Sevinme vesilemiz olur. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam oruçlunun iki sevinci vardır. Birincisi iftar ettiğinde sevinci

İkincisi ise Rabbi ile karşı karşıya kaldığı zamanki sevinci buyurur. Oruç bize adeta sosyal adalet dersi verir. Zengin fakirin halini anlar. Tok ise açlığın ne demek olduğunu anlar. Hazreti Ayşe annemiz Allah Resulü'nün 3 gün peş peşe doyasıya yemek yemediğini anlatır. Onun ölümünden sonra yemeğe oturunca hep ağlarmış ve nedeni sorulduğunda da Allah Resulü'nün bir günde 2 defa doyasıya yemek yemediğini, bunu hatırladığı için ağladığını söyler. Kıymetli kardeşlerim, yine oruç nimetlerin kıymetini bize öğretir, şükrü öğretir. Allah Celle Celaluhu le in şekertum le ezidennekum. Şayet şükrederseniz ben de nimetlerimi artırırım buyurur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 kişinin duası reddolunmaz buyururlar. Oruçlunun iftar vakti ettiği dua, adaletli hükümdarın duası, mazlumların duası. İşte biz de kıymetli kardeşlerim, bu mübarek günleri fırsat bilerek Allah'a daha layık kul, Peygamber aleyhissalatu vesselama en güzel bir şekilde ümmet olmanın yollarını arayalım inşallah. Allah'a emanet olun.

0: Her köşesi bir mana eri. Her manada gizli bir hak ereni. Kimi Erguvan, kimi Güldereni, Bursa'nın gönül sultanları.
1: Davud-i Kayseri. İznik ilçesinin ara sokaklarında dolaşırken ulu bir çınara rastlarsınız. Bu çınarın dalları ve yapraklarının beslendiği toprağın altında yatan bir hazinedir Davud-i Kayseri. Nizamün mülkün ülkeyi kılıçla fethedersin ancak kalemle elde tutarsın sözünün gereği, Bursa'nın Fatihi Orhan Gazi, Davud-i Kayseri'yi Bursa'ya davet etmiştir. İlk Osmanlı müderrisi olarak göreve başlayan Davud-i Kayseri, bir İbni Arabi rüzgarıyla vahdeti vücut sırrını getirmiştir Kur'an'la yeşeren Anadolu topraklarına. O, Fussilet suresinde geçen, sonra o, özü duhan olan gökyüzüne yöneldi ayetiyle Allah'ın tecellisi olan kainatın enerji yüklü atom ve moleküllerinden oluştuğunu batılı ilim adamlarından tam 600 yıl önce ifade etmiştir. El cevherül asli der suya. Çünkü onun Rabbi, Enbiya suresi 30. ayeti kerimede canlı olan her şeyi sudan yarattık demiştir kitabında. Ona göre varlıklar sadece lisan-ı hal ile değil, tabii hayattan kaynaklanan şuur ve ilimle Allah'ı zikrederler. İnsan ise ta elest bezminde aşık olmuştur Rabbine. Dünyada da dili, kalbi ve ruhu ile Allah'ı zikreden insan bu aşkı hatırlar ve ilahi sarhoşluğa düşebilir der Osmanlı medreselerinin ilk müderrisi. Tevhide ulaşırken akli ve nakli istidlali hedef gösterir tam 7 asır öncesinden bizlere. Günümüzde kapıdan içeri gireceksen aklını dışarıda bırak diyenlere bir cevap verir sanki bulunduğu yüzyıldan. Pek çok ilmi esere kaynak teşkil edecek Matla'u Huşuş'il Kilem Fi Meani Huşuş'il Hikem Davud-i Kayseri'nin en meşhur eseridir. Anadolu'nun İslamlaşmasına bu ilmi akideleriyle katkıda bulunmuş ve Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir işe vesile olan o işi yapan gibidir hadis-i şerifi doğrultusunda pek çok ilim erbabına da örnek teşkil etmiştir. Allah onlardan razı olsun. Tüm gönül sultanlarına selam olsun.

0: üstündür. Ramazan hissedebilmektir.
1: Ramazan duyabilmektir.
2: Ramazan çeviştir.
3: Kardeşliktir.
4: Ramazan oruçtur. Sahurdur.

0: Gel, ümidini elden bırakma. Haydan huya giderken unutuverdik. Dünyada yalnızca bir ikindi vakti kadar kalacağımızı ya da bir kuşluk vakti. Katmer katmer olmuşken miskinliğimiz, dünyaya rağbetten bitap düşmüşken ruhlarımız, gökler ötesinden alınmış bir kararla aşikar oldu. Hay olana muhtaçlığımız.
1: Hay olana muhtaçlığımız.
0: Dış aleme panjurlarımızı kapatıp iç aleme sefere davetti belki bu yazgımız. İşte tam da acizliğimize, evimizin dört duvar arasında kaldığımız şu günlerde bağrına bastı bizi bereketli seheriyle Ramazan. Kurak toprakları filiz filiz yeşerten ilahi kelam, çoraklaşmış ruhlarımızı rahmet yağmurlarıyla diriltmek için yapraklarını avuçlarımıza bıraktı usulca. Baharın gelişini gelincik tarlalarında görememiş gözlerimizi, semaya doğru açmayı unutmuş avuçlarımızı, güne bakanlar gibi ışığın gerçek sahibine çevrilişine şahit tutmak için geldi. Cemre'nin toprağa değil, yolunu, izini, menzilini şaşırmış gönle de düşeceğini fısıldadı oruçla susturacağımız nefislerimize. Öyleyse sen de bu kutlu ay ile dirilmeye varsan gel, ümidini elden bırakma. Gözle görülmeyen bir zerrenin dünyayı kuşattığı gibi, dünya gözünle görmediğin iyiliklerinin fersah fersah uzaklara ulaşmasına izin ver. Dostunu, komşunu davet edemediğin iftar sofrasına, ismini bile bilmediğin bir yetimin tebessümünü kondur şefkatle. Kimsesiz çadırlarda iftar edecek bir şey bulamayanların sofrasına ekmek ol, su ol.
1: Gel,
0: gel, ümitsiz olma.
1: Ümitsiz olma.
0: Bir kubbe altında omuz omuz saf tutamıyorsan eğer, aynı gök kubbe altındaki Kabe'ye meftun olarak koy alnını seccadene, aileni, meleklerini ortak et kıyamına. Ardından Aksa'nın bahçesindeki bir zeytin dalına ulaştır aminlerle dualarını. Gel, hatırla Rabbini, tevbe ile, tefekkür ile daha çok, daha çok hatırla. Unutma ki senin hatırladığın gibi hatırlar seni de rahmeti sonsuz olan Mevla. Gel,
1: gel.
0: Seherle, sahurla başladığın seferine, iftar ile bayram sevincini bahşeden Hakk'ın neylerse güzel eylediğine inancını unutma,
1: unutma.
0: İftar saati,
1: iftar saati.
0: Bu program Bursa İl Müftülüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bir dua. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet istiyorum. Sözün özü. Sana bir kötülük yapan olursa, Allah'ın senin affına bedel olarak onu affet. Sonuçta toprak olmayacak mısın? Toprak olmadan toprak oluver. Sadi Şirazi. Diyanet Takvimi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hacı Efe. Furkan Suresi 71 ila 77. Ayet-i Kerimeler.

Evet, kim tevbe edip erdemli davranırsa bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, "Ey Rabbimiz!" derler. "Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap." İşte bunlar, zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, ey insanlar, kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin? Ey inkarcılar, siz onun dinini yalan saydığınız için bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak.

Değerli dinleyicilerim, hepinizi evvela selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile selamlıyor ve Esselamu Aleyküm diyorum. Kıymetli dinleyiciler, imanın ilk meyvesi merhamettir. Bizler her işimize Bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah'tan rahmet ve şefkat isteyerek başlarız. Merhametten uzak bir gönül canlı bile sayılmaz denilmiştir. Kainatta baştan sona kadar merhamet mevcuttur ve bütün zihayat merhamete muhtaçtır. Bundan dolayıdır ki Yüce Mevla Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve selleme ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin, ey Peygamber, biz seni tüm alemlere rahmet olarak gönderdik buyurmuştur. Değerli dinleyiciler, Allah'ın Celle Celaluhu ahlakıyla ahlaklanmanın en tabii neticelerinden bir tanesi de merhamet dolu engin bir gönüle sahip olmaktır. Denilir ki bir kişi hac için Mekke'ye doğru süratle gidiyordu. Her gittiği şehirde bu beldede basiret sahibi kim var diye önüne gelene soruyordu. Çünkü bu kimse nereye sefer yaparsa yapsın evvela hak dostlarını bulmanın zarureti, inancı içerisindeydi. Çünkü Hak Teala şayet bilmiyorsanız zikir ehline sorunuz buyuruyordu. Evet, Musa aleyhisselam dahi ilmi ledun sahibi Hazreti Hızır aleyhisselamı ziyaretle emrolunmuştu. Bu kişi bir pir gördü ki onda velilerin ruhaniyetini hissetti. O kişi gitti pirin karşısına oturdu. Pir ona, ey kişi, nereye gidiyorsun? Gurbet eşyasını nereye taşıyorsun dedi. O kimse, hacca gitmek niyetindeyim. 200 dirhem de param var dedi. Pir o kişiye şöyle dedi. Ey kişi, o dünyalığının bir miktarını Allah Celle Celaluhu yolundaki muhtaçlara, gariplere, biçarelere dağıt. Onların gönüllerine gir ki ruhun ufku açılsın. Yerdekilere merhamet et ki göktekiler de sana merhamet etsin. Merhamet etsin ki ondan sonra rakik bir gönüle o nazik hac yolculuğuna devam edebilesin. Evet, Kabe Allah'ın beytidir. Ziyareti farzdır, sevabı muciptir. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki insan kalbi de bir sır hazinesidir. Kabe bünyad-ı halil-i azer est, dıl nazargah-ı celil-i ekber est. Kabe Azer oğlu İbrahim peygamberin inşa ettiği bir taş yapıdır. Gönül ise yüce Allah'ın nazargahıdır. Onun için eğer sende basiret varsa önce gönül Kâbesini tavaf et. Senin topraktan yapılmış sandığın Kâbe'nin asıl manası gönüldür der Mevlana. Cenab-ı Hak görünen, bilinen ve taştan yapılmış olan Kâbe'yi tavaf etmeyi, dünyadaki günahların kirliliğinden temizlenmiş, arınmış bir gönül Kâbesi elde edesin diye sana farz kılmıştır. Şunu iyi bil ki Allah Celle Celaluh nazargahı olan bir gönlü incitir. Kırarsan Kâbe'ye yaya olarak da gitsen kazandığın sevap gönül kırmanın günahını dengeleyemez. Sen varını, yoğunu, malını, mülkünü seferber et de bir gönül yap. Bir gönül yap. Yap da o gönül mezarda
o kapkara gecede sana ışık olsun. Allah'ın Celle Celaluhu huzuruna altın dolu binlerce keseler götürsen de hiçbir şey kazanılmış bir gönülün yerini alamaz. Çünkü altın, gümüş bizim için bir şey değildir. Eğer bizi ve rızamızı istiyorsan evvela bir gönül yap buyurur o kişi. Merhametin kalplerimizi sardığını hissettiğimiz merhamet ve sevgi dolu günlerde buluşmak dileği ile Enilhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin emin, selam ve dua ile kalın sağlıcakla.

0: Her köşesi bir mana eri, her manada gizli bir hak ereni, kimi Erguvan, kimi Güldereni, Bursa'nın gönül sultanları.
1: Lami Çelebi. Yeşil Türbe asırlardır dünyaca ünlü nakışlarıyla ressamları, gezginleri ve şairleri büyülemiştir. Ne zaman Yeşil Türbe'nin önünden geçsek, turkuaz raihasını içimize çekerken yanında büyüyen ulu çınarın altında bir bardak çayla da kendimizi ödüllendiririz. O seyrine doyamadığımız nakışların ustası Nakkaş Ali bin İlyas Ali'dir. Ancak nakkaşın asıl eseri hanesinde yetiştirdiği evladıdır ki Lami Çelebi babasının nakşını kelimelere taşıyarak divan edebiyatının en güzel örneklerini kaleme almıştır. Gençliğinde Bursa Muradiye Medresesi'nin hocaları olan Molla Ehaveyn ile Hasanzade Molla Mehmet'ten ders almıştır. Daha sonra Nakşi şeyhlerinden Emir Buhari'ye intisap eden Lami Çelebi, Bursa'nın zengin kültür ortamında tasavvufla edebiyatı buluşturan bir şeyh olarak yaşamıştır. Divan edebiyatında nazım ve nesir alanında 40 civarı eseri kaleme almış bir şair ve yazardır. Yine divan edebiyatı o güne kadar Türkçe'de örneği bulunmayan bazı şark mesnevilerini Lami'nin kaleminden tanımış ve onun yaptığı tercümeler sayesinde yeni konular edinmiştir. Oluşturduğu nazım ve nesir dili sayesinde başta tasavvuf mühitleri olmak üzere ilmiye ve sanat ortamında haklı ve kalıcı bir şöhret kazanmıştır. Harflerin siyahlığında onun manasının incelikleri tıpkı gecenin karanlığındaki pervin yıldızının ışığı gibidir derken, üslubunu geliştirmede Yüce Allah'ın kainatı yaratışının kendisine ilham verdiğini belirtir. İskender'in karanlıkta bulamadığı ağabey hayatı onların bilgi defterinde parlak olarak buldum derken, bu dönemde intisap ettiği faziletli kişilerin kendisine yol gösterdiklerini, şiirde kat ettiği yolu onlara borçlu olduğunu söyler ve arzularını gerçekleştirdiğini şöyle anlatır. Ashab-ı Kehf'in kelbi birkaç gün iyilerin peşinden gitti ve insan oldu. Sanatın tevhide çıkan güzide yolunu keşfetmiş şairimiz Lami Çelebi, acziyetinin de farkına varmış, asrımızın şair ve yazarlarına önemli mesajlar veren pek çok eser bırakmıştır. Mezarı babası Nakkaş Ali'nin yaptırdığı Bursa Orta Pazar Camii haziresindedir. Allah onlardan razı olsun. Tüm gönül sultanlarına selam olsun.

0: tebessümdür. Ramazan hissedebilmektir.
1: Ramazan duyabilmektir.
2: Ramazan çeviştir.
3: Kardeşliktir.
4: Ramazan oruçtur.
5: Sahurdur.

0: Gel, ümidini elden bırakma. Haydan huya giderken unutuverdik. Dünyada yalnızca bir ikindi vakti kadar kalacağımızı ya da bir kuşluk vakti. Katmer katmer olmuşken miskinliğimiz, dünyaya rağbetten bitap düşmüşken ruhlarımız, gökler ötesinden alınmış bir kararla aşikar oldu. Hay olana muhtaçlığımız.
1: Hay olana muhtaçlığımız.
0: Dış aleme panjurlarımızı kapatıp iç aleme sefere davetti belki bu yazgımız. İşte tam da acizliğimize, evimizin dört duvar arasında kaldığımız şu günlerde bağrına bastı bizi bereketli seheriyle Ramazan. Kurak toprakları filiz filiz yeşerten ilahi kelam, çoraklaşmış ruhlarımızı rahmet yağmurlarıyla diriltmek için yapraklarını avuçlarımıza bıraktı usulca. Baharın gelişini gelincik tarlalarında görememiş gözlerimizi, semaya doğru açmayı unutmuş avuçlarımızı, güne bakanlar gibi ışığın gerçek sahibine çevrilişine şahit tutmak için geldi. Cemre'nin toprağa değil, yolunu, izini, menzilini şaşırmış gönle de düşeceğini fısıldadı oruçla susturacağımız nefislerimize. Öyleyse sen de bu kutlu ay ile dirilmeye varsan gel, ümidini elden bırakma. Gözle görülmeyen bir zerrenin dünyayı kuşattığı gibi, dünya gözünle görmediğin iyiliklerinin fersah fersah uzaklara ulaşmasına izin ver. Dostunu, komşunu davet edemediğin iftar sofrasına, ismini bile bilmediğin bir yetimin tebessümünü kondur şefkatle. Kimsesiz çadırlarda iftar edecek bir şey bulamayanların sofrasına ekmek ol, su ol. Gel, gel, ümitsiz olma.
1: Ümitsiz olma.
0: Bir kubbe altında omuz omuz saf tutamıyorsan eğer, aynı gök kubbe altındaki Kabe'ye meftun olarak koy alnına seccadene, aileni, meleklerini ortak et kıyamına. Ardından Aksa'nın bahçesindeki bir zeytin dalına ulaştır aminlerle dualarını. Gel hatırla Rabbini, tevbe ile, tefekkür ile daha çok, daha çok hatırla. Unutma ki senin hatırladığın gibi hatırlar seni de rahmeti sonsuz olan Mevla. Gel,
1: gel.
0: Seherle, sahurla başladığın seferine, iftar ile bayram sevincini bahşeden Hakk'ın neylerse güzel eylediğine inancını unutma,
1: unutma.
0: İftar saati,
1: iftar saati.
0: Bu program Bursa İl Müftülüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bir dua. Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içerisinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. Sözün özü. İnsanın en büyük zaafı, bencil olup iyilere değer vermeyişidir. Ahmet Yesevi. Diyanet Takvimi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Oktay Çakmur. Enbiya Suresi 101 ila 107. Ayet-i Kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Daha önce bizden en güzel sonucun vaadini almış olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzak tutulurlar. Onlar cehennemin uğultusunu işitmezler. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük dehşet bile onları tasalandırmaz. Melekler onları, işte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür diyerek karşılar. O dehşet günü gökleri yazılı kağıt tomarlarını dürer gibi düreriz. Yaratmaya başlamadan önceki hale döndürürüz. Sözümüz sözdür. Biz bunu mutlaka yaparız. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır. Ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.

Kıymetli dinleyenler, zorluklar karşısında halimizi Allah'a arz etmek, Allah'a tevekkül etmek ve teslimiyet göstermek, ona dayanıp güvenmek manasına gelen sabır konusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizler insan olarak imkan ve yetki bakımından mükemmel olmakla birlikte sınırlı varlıklarız. Bu sebeple her şeye güç yetiremeyebiliriz. İnsanın elinden geleni yapıp neticeyi Allah'tan beklemesi, elinden gelmeyenleri de Allah'a havale etmesi mümkündür. Ancak gayrimeşru olanı kendi iradesiyle yapmaması sabır ahlaki ile mümkün olabilir. Sabır kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 5 ayette geçmekte, ayrıca 100'e yakın ayette de aynı kökten çeşitli isim ve fiiller ile yer almaktadır. Diğer ahlaki faziletlere de kaynaklık etmesi sebebiyledir ki, Kur'an'da müminlere ısrarla sabırlı olmaları emrolunmuştur. Allah'ın 99 güzel isminden biri de Es-Sabur'dur. Sabrı tavsiye eden yüce yaratıcının bizatihi kendisi sabır sıfatı gereği çok sabırlıdır. Şirk, küfür, nifak ve isyanları sebebiyle insanları hemen cezalandırmaz ve sabreder. Onların tevbe edip hallerini düzeltmelerini bekler, mühlet verir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın sabredenlerle beraber olduğu, onları sevdiği, sabır ve takvalarıyla güzel davranışlarda da bulunanların ecirlerinin asla zayi edilmeyeceği, onlara kat kat mükafat verileceği, sırf Allah rızası için sabredenleri meleklerin tebrik edeceği ifade edilmektedir. Sabır konusu hadislerde de geniş olarak yer almaktadır. Bir hadis-i şerifte sabrın kişiyi telaştan ve yanlış işler yapmaktan koruyucu özelliği sabır ışıktır sözüyle ifade edilmiştir. Bu mana halkımızın dilinde sabrın sonu selamettir şeklinde atasözü haline getirilmiştir. Hazreti Peygamber kendisinden sürekli yardım isteyenlere yardım ettikten sonra onlara sabırlı olmalarını öğütlemiş, hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve geniş bir nimet verilmedi buyurmuştur. Sabır aynı zamanda her peygamberin temel vasfı ve ahlakıdır. Kamil müminlerin de özelliklerindendir. Mesela Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın şahsında sabır, bütün ezelliği ve güzelliğiyle müşahhaslaşmıştır. O kadar ki sabır deyince Eyyub Aleyhisselam, Eyyub deyince de sabır akla gelmektedir. Bir diğer örnek Yakup Aleyhisselam. Kendisi gibi bir peygamber olan sevgili oğlu Yusuf Aleyhisselam'ın diğer oğullarının planladığı entrika ile kendisinden koparılması karşısında artık bana düşen güzelce hakkıyla sabretmektir diyerek sabır ve metanetin en güzel örneğini sergilemiştir. Kur'an-ı Kerim insanların ahireti kazanabilmeleri için hayat boyu imtihan edileceği şeylerden birinin sabır olduğunu ifade eder. Bakara suresinin 155. ayetinde "Çaresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele" buyurulmaktadır. Kur'an'ın bu buyruğu insan ve hayat gerçeğini yansıtmaktadır. Çünkü yaşanan hayat sıkıntılarla doludur ve her insanın hayatında mutlaka sıkıntılı anlar olur. Esas olan musibetin geldiği andaki sabırdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir defasında çocuğunu kaybetmenin acısıyla ağlayan bir kadına "Allah'tan kork, sabırlı ol" sözüne karşılık "Benim derdimden sen ne anlarsın" şeklinde tepki gösteren kadın, daha sonra kendisine nasihat edenin Resulullah olduğunu öğrenince ondan özür dilemiş, bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da "Sabır ilk sarsıntı sırasında, ilk anda gösterilen metanettir" buyurmuştur. Musibetin ateşi sönüp de olayın şoku geçtiğinde

İman nedir sorusuna sabırlı ve hoşgörülü olmaktır buyuruyor. İnsan bazen başına gelen musibetlerden öyle daralır ki içinde bulunduğu bu durumdan asla kurtulamayacağını zanneder. Halbuki Allah Teala Bakara suresinde hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmadığını bildirmektedir. Musibetlerin en ağırına maruz kalan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizlere şu tavsiyede bulunmakta. Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece mümine verilmiştir. Sevindirici bir işle karşılaşırsa şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir bela gelecek olsa ona da sabreder, bu da onun için yine hayır olur. Bu sebeple Müslümanlar Allah'tan sabır dilemeli ve kendileri sabırlı davrandığı gibi birbirlerine de sabrı tavsiye etmelidirler. Kıymetli dinleyenler, sabrın ölçüsü Kur'an'dır. Her kötülüğe katlanmak, her zillete boyun eğip zulme rıza göstermek sabır değildir. Kur'an'a göre sabır, insanın haklı ve hayırlı çabalarını inanç ve azimle sürdürmesi, karşısına çıkan zorluk ve olumsuzlukları cesaret ve metanetle aşabilmesidir. Sabreden başarır değerli dinleyenler ve sabrı Allah isteyene de verir. Peygamberi bir erdem olan sabır, Allah katında övgüyü ve ödülü hak eden değerli bir iştir. Yani sabrın mükafatı büyüktür. Zümer suresinde sabredenlerin mükafatlarının hesapsız olduğu bildirilirken, Kasas suresinde de onların mükafatlarının iki defa verileceği ifade edilmekte. Netice itibariyle sabır, Allah'ın rızasını kazanabilmek için bütün sıkıntılara sebatla katlanma, nefse hakim olma, her türlü zorluğa göğüs gerip ilahi buyrukları yerine getirmek, Allah'a kul olmanın zevkini tatmaktır. Dünyanın aldatıcılığına, servete ve şöhrete tapanların çokluğuna rağmen hak yoldan ayrılmamak, iman ve ihlasla iflas geçitlerini aşmaktır. Bunun için sabır, sıfatların en güzeli, ahlakın en yüksek derecesidir. Öyleyse insan sabrı ihtiyat edinmeli ve nefsini sabırla terbiye etmelidir. Rabbim bizleri imanı sağlam, iradesi güçlü, sabrı çetin ve devamlı olanlardan eylesin inşallah.

0: Her köşesi bir mana eri, her manada gizli bir hak ereni, kimi Erguvan, kimi Gül dereni, Bursa'nın gönül sultanları.
1: Pir Emir Sultan. Buhara, gönül sultanlarının birçoğunu bağrından çıkardığı gibi, Pir Emir Hazretlerinin de ana vatanı olmuştur. Pir Emir Hazretleri, Bursa'mıza teşrif ettikleri gibi, burada birçok hizmete öncülük etmiştir. Bursa'nın manevi mimarı Emir Sultan Hazretlerinin akrabası olan Pir Emir, dostlarından biri tarafından inşa ettirilen ve Musa Baba semtine yakın bir dergâhta Bursa'da birçok talebe yetiştirmiştir. Mescidine de Anadolu'nun birçok yerinden ziyarete gelenler olmuştur. Bursa'da Asa Suyu olarak bilinen kaynağın çıkışıyla ilgili menkıbe de Pir Emir Hazretlerine dayandırılmaktadır. Bursa'nın gönül sultanlarından olan Pir Emir Sultan, Hakk'a hizmet ederek ömrünü tamamlamış, ardından hep iyiliklerle anılmıştır. Onların en önemli mirasları ilim, amel, takva ve veradır. Kur'an'a ve sünnete uygun yaşamak hayatlarının ana maddesidir. Bizler de Kur'an'a ve sünnete uygun bir hayat sürmeli, gönül sultanlarımızı kendimize rehber edinmeliyiz. Pir Emir Sultan'a ve tüm gönül sultanlarına selam olsun.

0: Ramazan tebessümdür. Ramazan hissedebilmektir.
1: Ramazan duyabilmektir.
2: Ramazan çeviştir.
3: Kardeşliktir.
4: Ramazan oruçtur. Sahurdur.

0: Gel, ümidini elden bırakma. Haydan Hu'ya giderken unutuverdik. Dünyada yalnızca bir ikindi vakti kadar kalacağımızı ya da bir kuşluk vakti. Katmer katmer olmuşken miskinliğimiz, dünyaya rağbetten bitap düşmüşken ruhlarımız, gökler ötesinden alınmış bir kararla aşikar oldu. Hay olana muhtaçlığımız.
1: Hay olana muhtaçlığımız.
0: Dış aleme panjurlarımızı kapatıp iç aleme sefere davetti belki bu yazgımız. İşte tam da acizliğimize, evimizin dört duvar arasında kaldığımız şu günlerde bağrına bastı bizi bereketli seheriyle Ramazan. Kurak toprakları filiz filiz yeşerten ilahi kelam, çoraklaşmış ruhlarımızı rahmet yağmurlarıyla diriltmek için yapraklarını avuçlarımıza bıraktı usulca. Baharın gelişini gelincik tarlalarında görememiş gözlerimizi, semaya doğru açmayı unutmuş avuçlarımızı, güne bakanlar gibi ışığın gerçek sahibine çevrilişine şahit tutmak için geldi. Cemre'nin toprağa değil, yolunu, izini, menzilini şaşırmış gönle de düşeceğini fısıldadı oruçla susturacağımız nefislerimize. Öyleyse sen de bu kutlu ay ile dirilmeye varsan gel, ümidini elden bırakma. Gözle görülmeyen bir zerrenin dünyayı kuşattığı gibi, dünya gözünle görmediğin iyiliklerinin fersah fersah uzaklara ulaşmasına izin ver. Dostunu, komşunu davet edemediğin iftar sofrasına, ismini bile bilmediğin bir yetimin tebessümünü kondur şefkatle. Kimsesiz çadırlarda iftar edecek bir şey bulamayanların sofrasına ekmek ol, su ol.
1: Gel,
0: gel. Ümitsiz olma.
1: Ümitsiz olma.
0: Bir kubbe altında omuz omuz saf tutamıyorsan eğer, aynı gök kubbe altındaki Kabe'ye meftun olarak koy alnını seccadene, aileni, meleklerini ortak et kıyamına. Ardından Aksa'nın bahçesindeki bir zeytin dalına ulaştır aminlerle dualarını. Gel, hatırla Rabbini, tevbe ile, tefekkür ile daha çok, daha çok hatırla. Unutma ki senin hatırladığın gibi hatırlar seni de rahmeti sonsuz olan Mevla. Gel,
1: gel.
0: Seherle, sahurla başladığın seferine, iftar ile bayram sevincini bahşeden Hakk'ın neylerse güzel eylediğine inancını unutma,
1: unutma.
0: İftar saati,
1: iftar saati.
0: Bu program Bursa İl Müftülüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bir dua. Allah'ım, nefsime takvasını ver. Nefsimi her türlü kötü şeylerden temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevlasısın. Sözün özü. Yüksek ahlaklı bir insan olmanın ruhu özgürleşmiş bir kişi olmak olduğunu hepimiz anlarız. Hayal kırıklığına uğrayanlar, endişe edenler, korkanlar veya tutkularının esiri olanlar ruhlarını özgür kılamazlar. Konfüçyüs. Diyanet Takvimi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tuncay Özel. Vakıa Suresi 75 ila 96. Ayet-i Kerimeler.

فنزلا من حميم وتصلية جحيم.

0: فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. O alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyor musunuz? Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, haydi onu hayatı geri döndürün sözünüzde doğruysanız. Şayet o Allah'a yakın olanlardan ise ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerden ise ona şöyle denir: selam sana ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkarcılardan ise onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et.

Bizleri bu günlere, Ramazan-ı Şerif'e ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Oruç ibadeti, Allah Celle Celaluhu'nun biz kullarına emretmiş olduğu en önemli ibadetlerden birisidir. Ayet-i Celile'de Cenab-ı Hak, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz de مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيمَانًا وَاَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ Kim Ramazan orucunu Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kastederek tutarsa geçmiş günahları affolunur buyurmaktadır. Kıymetli dinleyenler, Ramazan bize cennet kapılarını açar. Allah Resulü bizzat bunun müjdesini veriyor. İzâ câe Ramazan, Ramazan geldiğinde futtihat ebvâbul cenneh cennet kapıları açılır ve gulliqat ebvâbun nâr cehennem kapıları kapanır ve suffidet şeyatîn şeytanlar da zincire vurulur buyurmaktadır Allah Resulü. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizlere oruçluların çok özel bir kapıdan, Reyyan kapısından cennete gireceğini müjdeler. Ve şöyle buyurur. İnne fil cenneti baben yuqalu lehu Reyyan. Cennette öyle bir kapı vardır ki o Reyyan diye isimlendirilir. Yedhulu minhus saimun yevmel kıyame. Kıyamet günü ondan oruçlular girer. La yedhulu minhu ahadun gayruhum. Oruçluların haricinde o kapıdan kimse giremez buyurur. Oruç tutmak sadece aç kalmak değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam, kim yalan sözü ve onunla iştigal etmeyi bırakmazsa, Allah'ın onun yemeği ve içmeyi terk etmesine ihtiyacı yoktur buyurur. Nice oruç tutanlar vardır ki, onların orucu sadece aç kalmaktan ibarettir. Kıymetli kardeşlerim, orucun hem maddi, hem de manevi birçok faydası mevcuttur. Oruç tutan kimse evvela nefsini terbiye eder. Yine oruç bizlere Rabbimizin rızasını kazandırır. Bir başka faydası yoksulların, açların durumlarını daha iyi anlamamıza vesile olur. Oruç bizlere sabrı öğretir. Sağlıklı olmamızı sağlar. Allah'ın huzuruna çıktığımızda sevinmemizi sağlar. Sevinme vesilemiz olur. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam oruçlunun iki sevinci vardır. Birincisi iftar ettiğinde sevinci, ikincisi ise Rabbi ile karşı karşıya kaldığı zamanki sevinci buyurur. Oruç bize adeta sosyal adalet dersi verir. Zengin fakirin halini anlar. Tok ise açlığın ne demek olduğunu anlar. Hazreti Ayşe annemiz Allah Resulü'nün 3 gün peş peşe doyasıya yemek yemediğini anlatır. Onun ölümünden sonra yemeğe oturunca hep ağlarmış ve nedeni sorulduğunda da Allah Resulü'nün bir günde iki defa doyasıya yemek yemediğini, bunu hatırladığı için ağladığını söyler. Kıymetli kardeşlerim, yine oruç nimetlerin kıymetini bize öğretir, şükrü öğretir. Allah Celle Celaluhu لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ Şayet şükrederseniz ben de nimetlerimi artırırım buyurur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç kişinin duası reddolunmaz buyururlar. Oruçlunun iftar vakti ettiği dua, adaletli hükümdarın duası, mazlumların,
duası. İşte biz de kıymetli kardeşlerim, bu mübarek günleri fırsat bilerek Allah'a daha layık kul, Peygamber aleyhissalatü vesselama en güzel bir şekilde ümmet olmanın yollarını arayalım inşallah. Allah'a emanet olun.

0: her köşesi bir mana eri, her manada gizli bir hak ereni, kimi Erguvan, kimi gül dereni, Bursa'nın gönül sultanları.
1: Süleyman Çelebi. Allah adın zikridelim evvela, vacip oldu cümle işte her kula. Her kim ki Allah adını önce ana, her işi kolay eder Allah ona. 600 yıldır dünyevi makamlarımızı eşikte bırakarak kalplerimizi ve ruhumuzu doyurmak üzere bir araya geldiğimiz her mecliste okunan Vesiletün Necat'ın besmelesiydi bu iki beyit. İlk kez Bursa Ulu Camii'nde yankılandı ve oradan yayıldı pek çok İslam diyarına. Balkanlardan doğuya bu sesle irkildi bedenler ve çeki düzen verildi sürüp giden hayatın dağınıklığına. Merhaba ey Ali Sultan, merhaba. Merhaba ey Kâni İrfan, merhaba beytiyle gönüllere Fahri Kainat Efendimizin muhabbetini derc eden Süleyman Çelebi, asrın hüsranıyla kararmış sinelerimize Nât-ı Şeriflerin en güzelini sundu belki de. Şimdi biraz da bu eserin müellifini tanıyalım. Emir Buhari Hazretlerinin tavsiyesi üzerine Ulu Cami'nin imamlığını yapan Süleyman Çelebi, Ahmet Paşa'nın oğlu ve Orhan Gazi'nin silah arkadaşı Şeyh Mahmud'un torunudur. Taşıdığı Çelebi ünvanıyla arif ve kamil bir kimse olduğunu bildiğimiz Süleyman Çelebi'nin Ulu Cami'de imamlık yaptığı yıllarda bir vaiz Bakara suresinin 285. ayetini açıklarken peygamberler arasında bir fark bulunmadığını, bu sebeple Hazreti Muhammed'in Hazreti İsa'dan ve diğer peygamberlerden üstün olmadığını söylemiştir. Bunun üzerine Süleyman Çelebi, ölmeyip İsa'yı göğe bulduğu yol ümmetinden olmak için idi ol beytini okur. Halkın çok sevdiği bu beyit mevlide ilham kaynağı olur. Süleyman Çelebi Sırr-ı Ehadiyet'ten başladığı eserinde alemin yaratılma sebebine, nübüvvete, hatme uğran peygamberimizin mübarek ruhunun ve vücudunun yaratılmasına, Rebiül Evvel ayının 12. gecesinde ortaya çıkan fevkaladeliklere, yine Efendimiz'i metheden güzel sözlere, mucizelerine, miracına ve hicretine, Hira mağarasında başlayan risaletine yer vermiştir. Eser, Hazreti Peygamber'in vefatı ve hatime kısmı ile son bulur. Kabri, Bursa'da Çekirge yolunda, eski Kaplıca yakınlarında bulunan sırt üzerindedir. Allah onlardan razı olsun. Tüm gönül sultanlarına selam olsun.

0: insan tebessümdür. Ramazan hissedebilmektir.
1: Ramazan duyabilmektir.
2: Ramazan çeviştir.
3: Kardeşliktir.
4: Ramazan oruçtur. Sahurdur.

0: Gel, ümidini elden bırakma. Haydan Hu'ya giderken unutuverdik. Dünyada yalnızca bir ikindi vakti kadar kalacağımızı ya da bir kuşluk vakti. Katmer katmer olmuşken miskinliğimiz, dünyaya rağbetten bitap düşmüşken ruhlarımız, gökler ötesinden alınmış bir kararla aşikar oldu. Hay olana muhtaçlığımız.
1: Hay olana muhtaçlığımız.
0: Dış aleme panjurlarımızı kapatıp iç aleme sefere davetti belki bu yazgımız. İşte tam da acizliğimize, evimizin dört duvar arasında kaldığımız şu günlerde bağrına bastı bizi bereketli seheriyle Ramazan. Kurak toprakları filiz filiz yeşerten ilahi kelam, çoraklaşmış ruhlarımızı rahmet yağmurlarıyla diriltmek için yapraklarını avuçlarımıza bıraktı usulca. Baharın gelişini gelincik tarlalarında görememiş gözlerimizi, semaya doğru açmayı unutmuş avuçlarımızı, güne bakanlar gibi ışığın gerçek sahibine çevrilişine şahit tutmak için geldi. Cemre'nin toprağa değil, yolunu, izini, menzilini şaşırmış gönle de düşeceğini fısıldadı oruçla susturacağımız nefislerimize. Öyleyse sen de bu kutlu ay ile dirilmeye varsan gel, ümidini elden bırakma. Gözle görülmeyen bir zerrenin dünyayı kuşattığı gibi, dünya gözünle görmediğin iyiliklerinin fersah fersah uzaklara ulaşmasına izin ver. Dostunu, komşunu davet edemediğin iftar sofrasına, ismini bile bilmediğin bir yetimin tebessümünü kondur şefkatle. Kimsesiz çadırlarda iftar edecek bir şey bulamayanların sofrasına ekmek ol, su ol.
1: Gel,
0: gel, ümitsiz olma.
1: Ümitsiz olma.
0: Bir kubbe altında omuz omuz saf tutamıyorsan eğer, aynı gök kubbe altındaki Kabe'ye meftun olarak koy alnını seccadene, aileni, meleklerini ortak et kıyamına. Ardından Aksa'nın bahçesindeki bir zeytin dalına ulaştır aminlerle dualarını. Gel, hatırla Rabbini, tevbe ile, tefekkür ile daha çok, daha çok hatırla. Unutma ki senin hatırladığın gibi hatırlar seni de rahmeti sonsuz olan Mevla. Gel,
1: gel,
0: seherle, sahurla başladığın seferine, iftar ile bayram sevincini bahşeden Hakk'ın neylerse güzel eylediğine inancını unutma,
1: unutma.
0: İftar saati,
1: iftar saati.
0: Bu program Bursa İl Müftülüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bir dua. Allah'ım, beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur. Sözün özü. Kibir ve gurur ile tahsil olunan ilimde felah yoktur. İmam Şafii. Diyanet Takvimi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ramazan Uysal. Tevbe Suresi 126 ila 129. Ayet-i Kerimeler.

Görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki defa musibetlerle sınanıyorlar da yine tövbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar. Ne zaman bir sure indirilse sizi biri görüyor mu diyerek birbirlerine bakarlar, sonra sıvışıp giderler. Anlamamakta direndikleri için Allah da onların kalplerini haktan çevirmiştir. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. Ondan başka tanrı yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım. O büyük arşın sahibidir.

Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde cennete giden yollardan söz etmek istiyorum. Aslında her şey insanın yaratılışı sonrasında Allah'ın melek ve cinlerin ona secde etmelerini istemesiyle başladı. Hazreti Adem, Allah'ın öğrettiği bilgi sayesinde üstünlük sağladığından şeytan onu kabul edemeyerek kibirlenmişti. Üstelik Hazreti Havva ile cennete yerleştirilmişti. Dahası Hazreti Adem cennette Allah'a yakındı, cennete yakın olmak demekti. Kur'an-ı Kerim'in ve Hazreti Peygamberimizin bildirdiğine göre cennete giden yolların ilki ve şartı imandır. Cennete girmenin olmazsa olmaz şartı imandır. Cennet nimetlerini ancak Allah'a ve peygamberlerine iman edenler erişecektir. Hadis suresinin 21. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak bununla ilgili olarak Euzu billah, Bismillah Sabiqu ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduha ka'adis semai vel ard uiddet lillezine amenu billahi ve rasulih. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede, okuduğum ayeti kerimede Rabbinizin mağfiretine, müminler için Allah'a ve Resulüne inanan müminler için hazırlanan, yerle gök arası kadar geniş olan cennetine koşun buyurmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla ilgili olarak men radıye billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin nebiyyen ve cebet lehul cenneh. Peygamberimiz okuduğumuz bu hadisi şerifte Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, peygamber olarak Muhammed'e razı olan ona cennet vacip olur buyurmuştur. Hazreti Peygamber'in müjdelediğine göre kalbinde iman ışığını koruyan her Müslüman amellerindeki kusurların cezasını çektikten sonra da olsa mutlaka cennete girecektir buyuruyor. Bununla ilgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ كَانَ ف۪ي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْا۪يمَانِ Kalbinde zerre kadar imanı olan günahların cezasını çektikten sonra cehennemden çıkacaktır buyuruyor Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam. Cennete giden yollardan diğer bir tanesi de müminden beklenen imanını hayatına rehber kılması ve davranışlarına da yansıtması, yani dinini yaşamasıdır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresinin 2. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak اَحَسِبَ النَّاسُ اَيْ يُتْرَكُوا اَيْ يَقُولُ اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Zorluklarla karşılaşmadan, fitne fesatla karşılaşmadan sadece biz inandık demekle mi başıboş bırakılacaklarını mı zannediyor insan diye bu konuya insanın dünyada zorluklarla imtihanda olduğunu, yani dinini her yönüyle, sabır yönüyle, diğer yönlerle yaşaması gerektiğini ifade ediyor. Kişiyi cennete götüren iman kendisine salih amellerin eşlik ettiği imandır. Salih amellerin diğer amellerin eşlik etmediği, sadece imanın yeterli olmayacağını, müminin dinini yaşaması gerektiğini buradan anlamaktayız. Cennete giden yollardan diğer bir tanesi de insanın sevgi dolu olmasıdır. Sevgi de insanın elinden tutup cennete götüren kutru bir yoldaştır. Allah'ı sevmek ona iman bağıyla bağlanmaktır. Mahlukatı sevmek onlara karşı faydalı işlerde bulunmaktır. Cennete götüren sevgi Allah'a ihlasla bağlanmak, yaratılmışlara, mahlukata şefkat göstermektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah imanın yanı sıra kötülüklerden sakınmak, bollukta ve darlıkta başkalarına yardım etmek, öfkeyi yenmek, insanların kusurlarını bağışlamak ve işlediği günahlarda ısrar etmeyip af dilemek gibi amellerin cennete götüreceğini Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede bildiriyor. İnsanların birbirini sevmesi,
hem imanlarının olgunluğunun bir göstergesi, hem de onları cennete ulaştıracağı bildirilen nebevi peygamberi bir muştudur. Yani peygamberimizin bir müjdesidir. Bununla ilgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "La تَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ" Peygamberimiz okuduğumuz bu hadisi şerifte "Müminler birbirini sevmedikçe iman etmiş olamaz" buyurarak imanın yolunun sevgiden geçtiğini peygamberimiz bildiriyor. Ve burada yine peygamberimiz "size bir şey göstereyim, o şeyi yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz, o da aranızda selamı yayınız" buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak müminlerin niteliklerini yaşayan, cennetlere namzet olan kullarından eylesin. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: her köşesi bir mana eri. Her manada gizli bir hak ereni, kimi Erguvan, kimi Güldereni, Bursa'nın gönül sultanları.
1: Veli Şemseddin. Maksim ilçesinde bulunan Veli Şemseddin Mescidine girince bir mezar taşı dikkatimizi çeker. Mezar taşında şu yazmaktadır: Hazreti Emir Halifelerinden Hüseyin Hoca Halifesi Veli Şemseddin Hazretlerinin kabridir. Şekaiki Numaniye sahibi Veli Şemseddin Efendi için der ki: Ben onun el yazısı ile yazılmış bir kitap gördüm. O kitapta Kur'an-ı Kerim'in tefsiri, tevili ve tasavvuf büyüklerinin sözleriyle ilgili nice manalar vardır. Buradan onun zahir ve batın ilimlerine vakıf bir alim olduğu anlaşılıyor. 1475 yılında ruhunu Hakk'a teslim etmiş Veli Şemseddin'in ne zaman doğduğu bilinmemektedir. O, Emir Sultan Hazretlerin halifelerinden Hoca Hasan Efendi'nin sohbet meclisinde manen doğmuş, o Emir Sultan Hazretlerin halifelerinden Hoca Hasan Efendi'nin sohbet meclisinde manen doğmuş ve ömrü yetiştirdiği talebelerini manen diriltmekle geçmiştir. Onun için her bir talebe Sani-i Zülkemal'in nurundan bir damla da olsa keşfedilecek bir istidattır. Bu istidatlardan biri de Hocazade Efendi'dir. Hocazade Efendi'nin babası Bursa tüccarlarından Yusuf Efendi'nin verdiği bir ziyafette güzel kıyafetler giydirdiği oğullarıyla Veli Şemseddin Efendi'yi karşılar. Ancak oğullarıyla aynı yaşlarda görünen bir genç eski elbiselerle evin avlusunda bulunmaktadır. Genç delikanlının yüzündeki hüznü okuyan Veli Şemseddin, bu genç kimdir diye sorunca o da oğlumdur diye cevap verir. Fakat benim yolumu terk etti. Okuyup yazmaya heves ettiğimden dolayı gözümden düştü der. Hocazade Efendi daha küçük yaştayken ticaretle meşgul olmasını isteyen babasına karşı çıkarak ilim tahsiline yönelmiştir. Bunun üzerine Veli Şemseddin Hocazade'yi yanına çağırır ve onu teselli eder. İnşallah yakın zamanda sen çok yüksek derecelere ulaşırsın. Kardeşlerin de sana hizmetçi olurlar buyurur. Kısa bir süre sonra Hocazade bizzat Fatih Sultan Mehmed'in kendisine hoca tayin ettiği alimlerden olur. Kendini ilme hizmet yoluna adamış, zahir ve batın ilimlerine vakıf Veli Şemseddin Efendi, Bursa'da daha nice talebeler yetiştirmiştir. Allah ondan razı olsun. Tüm gönül dostlarına selam olsun.

0: tebessümdür. Ramazan hissedebilmektir.
1: Ramazan duyabilmektir.
2: Ramazan çeviştir.
3: Kardeşliktir.
4: Ramazan oruçtur. Sahurdur.

0: Gel, ümidini elden bırakma. Haydan huya giderken unutuverdik. Dünyada yalnızca bir ikindi vakti kadar kalacağımızı ya da bir kuşluk vakti. Katmer katmer olmuşken miskinliğimiz, dünyaya rağbetten bitap düşmüşken ruhlarımız, gökler ötesinden alınmış bir kararla aşikar oldu. Hay olana muhtaçlığımız.
1: Hay olana muhtaçlığımız.
0: Dış aleme panjurlarımızı kapatıp iç aleme sefere davetti belki bu yazgımız. İşte tam da acizliğimize, evimizin dört duvar arasında kaldığımız şu günlerde bağrına bastı bizi bereketli seheriyle Ramazan. Kurak toprakları filiz filiz yeşerten ilahi kelam, çoraklaşmış ruhlarımızı rahmet yağmurlarıyla diriltmek için yapraklarını avuçlarımıza bıraktı usulca. Baharın gelişini gelincik tarlalarında görememiş gözlerimizi, semaya doğru açmayı unutmuş avuçlarımızı, güne bakanlar gibi ışığın gerçek sahibine çevrilişine şahit tutmak için geldi. Cemre'nin toprağa değil, yolunu, izini, menzilini şaşırmış gönle de düşeceğini fısıldadı oruçla susturacağımız nefislerimize. Öyleyse sen de bu kutlu ay ile dirilmeye varsan gel, ümidini elden bırakma. Gözle görülmeyen bir zerrenin dünyayı kuşattığı gibi, dünya gözünle görmediğin iyiliklerinin fersah fersah uzaklara ulaşmasına izin ver. Dostunu, komşunu davet edemediğin iftar sofrasına, ismini bile bilmediğin bir yetimin tebessümünü kondur şefkatle. Kimsesiz çadırlarda iftar edecek bir şey bulamayanların sofrasına ekmek ol, su ol. Gel, gel, ümitsiz olma.
1: Ümitsiz olma.
0: Bir kubbe altında omuz omuz saf tutamıyorsan eğer, aynı gök kubbe altındaki Kabe'ye meftun olarak koy alnını seccadene. Aileni, meleklerini ortak et kıyamına. Ardından Aksa'nın bahçesindeki bir zeytin dalına ulaştır aminlerle dualarını. Gel, hatırla Rabbini. Tevbe ile, tefekkür ile daha çok, daha çok hatırla. Unutma ki senin hatırladığın gibi hatırlar seni de rahmeti sonsuz olan Mevla. Gel,
1: gel.
0: Seherle, sahurla başladığın seferine, iftar ile bayram sevincini bahşeden Hakk'ın neylerse güzel eylediğine inancını unutma,
1: unutma.
0: İftar saati,
1: iftar saati.
0: Bu program Bursa İl Müftülüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Diyanet takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bir dua. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbelerimizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Sözün özü. Gücünü çocuklarından, dostlarından ya da diğer sonu olan şeylerden alan kişilere mutlu mu dersiniz? Oysa bir saniye içinde refahı son bulabilir. İçinizdeki özden ve Tanrı'dan başkasından yardım aramayın. Demosthenes. Diyanet takvimi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şemseddin Çoban. Âl-i İmran Suresi 104 ila 109. ayet-i kerimeler.
4: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم.
1: İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Bir gün ki nice yüzler ağaracak, nice yüzler de kararacaktır. Yüzleri kararanlara iman ettikten sonra kafir mi oldunuz? Öyleyse inkar etmiş olmanız yüzünden tadın azabı denir. Yüzleri ağaranlara gelince onlar Allah'ın rahmeti içindedirler. Orada onlar ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Bunları sana gerçek olarak okumaktayız. Allah hiçbir varlığa zulmedilmesini istemez. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İşler dönüp dolaşıp Allah'a varır.

Değerli dinleyiciler, bugün sizlerle emanet hususunda hasbihal edeceğiz. Emanet, emin kökünden gelen bir kelimedir. Emin ise korku ve endişeden emin olmak demektir. Emanet, hıyanetin karşılığı anlamlısı olarak isim şeklinde kullanıldığı gibi, güvenilir olmak anlamında mastar şeklinde de kullanılır. Ayrıca güvenilen bir kimseye geçici olarak bırakılan şey manasına da gelir. Halk arasında yaygın olan manası da budur. Emanet kelimesi ayet ve hadislerde birbirinden farklı anlamlarda kullanılmıştır. İnsanın gerek Allah'a, gerek ailesine ve gerekse bulunduğu topluma ve hatta insanlığa karşı görev ve sorumluluklarından tutunuz da korunmak için geçici bir süre yanında bırakılan eşyaya varıncaya kadar hepsinin adı emanettir. Özet olarak söylemek gerekirse insanın sorumluluk alanına giren her şey emanettir. Peygamberlerde bulunması gereken 5 vasıftan birisi emanettir. Ve emanet vasfı bulunmayan kimse peygamber olamaz. Peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da vazgeçilmez vasfı Muhammedül Emin olarak ifade edildiği ismi, lakabı, eminlik sıfatıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isminden daha çok emin diye çağrılması, hatta kendisine inancını, tebliğ davasını ortaya koyduğu için düşman olanların bile en kıymetli eşyalarını ve bütün mücevheratlarını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a öldürmek istedikleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a emanet etmeleri, onun eminlikteki ne kadar zirve bir yaşantıya sahip olduğunu ifade eder. Mekke'den Medine'ye hicret edeceği gece Peygamber Efendimizin ölüm yatağına yatırdığı yeğeni, damadı Hazreti Ali'yi emanetleri bırakıp geriye arkasından gelmesini tavsiye etmesi, öyle bir hengamede bile emanet üzerine titremesi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emanete verdiği değerin, Müslümanın ahlakında emanetin yerinin ifadesidir. Hadis-i şeriflerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulün an ra'iyyeti şeklindeki ifadesinde hepiniz çobansınız, mesuliyetiniz altındakinden sorumlusunuz. El imamu ra'un ve mes'ulün an ra'iyyeti, devlet başkanı sorumludur ve tebaasının sorumluluğunu yerine getirmelidir. Yine erkek ailesinden sorumludur. Kadın kendisine emanet edilen evinden, namusundan ve çocuklarından sorumludur. Memurlar ve hizmetçiler görevlerinden sorumludur. Mesuliyete talip olan ve her emaneti yüklenen sorumludur şeklindeki Efendimizin sorumluluk alanlarını belirten hadis-i şerifleri aslında emanete riayetin ne kadar dinimizde önemli olduğuna işaret eder. Değerli kardeşlerim, hiç şüphe yok ki insanın ilk sorumluluğu kendisini yaratana karşı olmalıdır. Bütün mevcudatı ve varlıkları emrine musahhar kılan Cenab-ı Hakk'a karşı elbette onu tanımak, bilmek, onu sevmek, onun rızasına ulaşamamaktan korkmak, ona taatte bulunup onu zikredip şükretmek ve ona kulluğa devam etmek şeklinde devam eden, sorumluluklarını hakkıyla yerine getiren bir anlayış kamil imanın gereğidir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak emaneti inna aradnel emanete ales semavati vel arz şeklinde ifade ederken, dağlara, taşlara, yere, göğe emaneti arz ettiği halde onların bu emanetten kaçındığını ama insanoğlunun bu emaneti yüklendiğini bize haber vermektedir. Bu emanetlere riayet etmeyen, hıyanet edenleri de Yüce Mevlamız ya eyyühellezine amenü la tehunullah ve rasul ve tehunü emanatikum ve entüm talemun. Ey iman edenler, Allah'a hainlik yapmayın, Resulüne ihanet etmeyin ve bilerek bile size emanet ettikleri emanetlere de hainlikte bulunmayın buyuran Mevlamız, ayetin hemen arkasında innema emvalikum ve evladikum fitne, mallarımızın, evlatlarımızın ve bize verilen bütün nimetlerin, imkanların, fırsatların, emanetlerin birer imtihan olduğuna dikkat çekmektedir. Ayet ve hadis-i şeriflere baktığımız zaman emanetin üzerinde müminlerin ne kadar hassas davranmaları gerektiğine işaret edilirken,
müminlerin yüklendiği emanetlerden birinin de kamuya ait işler olduğuna işaret edilir. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا ayetinde Cenab-ı Hak Allah emanetleri ehline vermenizi emreder buyururken, bu ayeti kerimenin sebebi nüzulü olarak rivayet edilen Mekke'nin fethinde Kabe'nin anahtarını taşıyan Osman bin Talha'dan anahtarı alıp kendisine vermesini isteyen amcası Abbas'a vermeyip anahtarı tekrar Osman bin Talha'ya veren Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emanetin ehline verilmesi hususundaki dikkatini, samimiyetini ve bu konudaki hassasiyetini ifade eden calibi dikkat bir olaydır. Değerli kardeşlerim, elbette bizler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ahlakını, bu yaşantısını hayatımızın tümüne taşımak durumundayız. Sahabeden Ebu Zer, "Ya Resulallah beni vali olarak tayin etseniz" dediğinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona bu emaneti yüklenecek, ağır sorumluluğu kaldıracak vasıfta olmadığına işaret ederken, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu noktada daha ileri gidip Allah'ın en seçkin olarak yarattığı pek çok emanetleri taşıması gereken insanın emanetlerin sorumluluklarına riayet etmesini istemiştir. Ailemiz ve çocuklarımız bize bir emanettir. Ya eyyühellezine amenü guyenfüseküm ve ehliküm nara, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden ehlinizi koruyun diyen Yüce Mevlamız buna işaret eder. Sağlığımız bir emanettir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın irtenim hamsen gable hamsin, beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin. Ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlık gelmeden gençliğin, hastalık gelmeden sağlığın, meşguliyet gelmeden boş vaktin, fakirlik gelmeden zenginliğin kıymetini bilin noktasındaki ifade bunu işaret eder. Malımız, servetimiz bize bir emanettir. Vatan bize bir emanettir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır şuuruyla, emanet bilinciyle buna dikkat etmeliyiz. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَاَهْدِهِمْ رَاعُونَ O kamil müminler emanetlerine riayet ederler, sözlerini yerine getirirler diyen Mevlamız böyle emanete dikkat çekerken, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam لَا اِمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ Emanete riayeti olmayanın kamil imanı olmaz buyurur. Ve ayetü münafiki selat اِذَا حَدَّثَ كَذِبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اِتُمِنَ خَانَ buyurarak, münafığın alameti üçtür: konuştuğu zaman yalan söyler, vaat ettiğinde vaadini yerine getirmez ve emanete riayetsizlik eder buyurur. Kalın emanete riayetle ve kalın emanetimizin mümini olarak. Selam ve dua ile.

0: Her köşesi bir mana eri, her manada gizli bir hak ereni, kimi Erguvan, kimi Güldereni, Bursa'nın gönül sultanları.
1: Molla Yegan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde hayırlı bir işe vesile olan o işi yapan gibidir buyurur. Yani vesile azizdir bizim dinimizde. Şüphesiz asıl şükür esbabı halk eden Zat-ı Zülcelal'edir. Ancak vesilelik cihetiyle biz Konstantin'i İstanbul yapan Sultan Mehmet'e minnettarken, Sultan Mehmet de kendini Fatih yapan hocası Molla Gürani'ye minnettardır. Molla Gürani ise Mısır'da bulup Fatih'e hoca olmasına vesile olan Molla Yegana minnettar olmalıdır muhakkak. 1441 Hac dönüşünde Molla Yegana'nın yolu genç alim Molla Gürani ile kesişir. Kader Fatih'i yetiştirecek hocaları tek tek tayin ederken Molla Yegan da vesile olmuştur bu ilahi sevke. Bursa'da temelleri atılmış, İstanbul'dan yayılacak, 6 asır dünyaya adalet ve hoşgörü iklimini yaşatacak nizamın inşası Molla Yegan gibi alimlerin rahle-i tedrisinden geçen ilim erbabıyla mümkün olmuştur. Peki kimdir Molla Yegan? Aydın ilinin ulemalarından olan ailesi Molla Yegan'ı ilim tahsil etmek üzere Osmanlı'nın o günkü başkenti Bursa'ya gönderir. Zeki ve feraset sahibi hali, ilme olan merakıyla Molla Fenari'nin dikkatini çekmiştir. Ondan başta kıraat olmak üzere çeşitli ilimleri tahsil eder. Fenari bir eğitimle yetişen Molla Yegan, icazet aldıktan sonra bazı medreselerde müderrislik yapmıştır. Kaynakların bir kısmı 1431'de Molla Fenari'nin ölümünün ardından onun yerine Bursa kadılığına getirildiğini belirtirken, bir kısmı da yalnızca fetva yetkisi verilen bir müftü olduğunu yazar. Aşık Paşazade ve Neşri gibi Osmanlı tarihçileri Molla Yegan'ı Fatih Sultan Mehmet döneminin uleması arasında zikreder. Molla Yegan, Yıldırım ilçesinin tepelerine doğru ismiyle müsemma medresenin yakınlarında medfundur. Kabrinin yeri bilinmiyorsa da Rumi oymalı ve Zülfeli tepelikli taşı günümüze ulaşmıştır. Allah ondan razı olsun. Tüm gönül sultanlarına selam olsun.

0: tebessümdür. Ramazan hissedebilmektir.
1: Ramazan duyabilmektir.
0: Ramazan çeviştir. Kardeşliktir.
2: Ramazan oruçtur. Sahurdur.

0: Gel, ümidini elden bırakma. Haydan huya giderken unutuverdik. Dünyada yalnızca bir ikindi vakti kadar kalacağımızı ya da bir kuşluk vakti. Katmer katmer olmuşken miskinliğimiz, dünyaya rağbetten bitap düşmüşken ruhlarımız, gökler ötesinden alınmış bir kararla aşikar oldu. Hay olana muhtaçlığımız.
1: Hay olana muhtaçlığımız.
0: Dış aleme panjurlarımızı kapatıp iç aleme sefere davetti belki bu yazgımız. İşte tam da acizliğimize, evimizin dört duvar arasında kaldığımız şu günlerde bağrına bastı bizi bereketli seheriyle Ramazan. Kurak toprakları filiz filiz yeşerten ilahi kelam, çoraklaşmış ruhlarımızı rahmet yağmurlarıyla diriltmek için yapraklarını avuçlarımıza bıraktı usulca. Baharın gelişini gelincik tarlalarında görememiş gözlerimizi, semaya doğru açmayı unutmuş avuçlarımızı, güne bakanlar gibi ışığın gerçek sahibine çevrilişine şahit tutmak için geldi. Cemre'nin toprağa değil, yolunu, izini, menzilini şaşırmış gönle de düşeceğini fısıldadı oruçla susturacağımız nefislerimize. Öyleyse sen de bu kutlu ay ile dirilmeye varsan gel, ümidini elden bırakma. Gözle görülmeyen bir zerrenin dünyayı kuşattığı gibi, dünya gözünle görmediğin iyiliklerinin fersah fersah uzaklara ulaşmasına izin ver. Dostunu, komşunu davet edemediğin iftar sofrasına, ismini bile bilmediğin bir yetimin tebessümünü kondur şefkatle. Kimsesiz çadırlarda iftar edecek bir şey bulamayanların sofrasına ekmek ol, su ol. Gel, gel, ümitsiz olma.
1: Ümitsiz olma.
0: Bir kubbe altında omuz omuz saf tutamıyorsan eğer, aynı gök kubbe altındaki Kabe'ye meftun olarak koy alnını seccadene, aileni, meleklerini ortak et kıyamına. Ardından Aksa'nın bahçesindeki bir zeytin dalına ulaştır aminlerle dualarını. Gel, hatırla Rabbini, tevbe ile, tefekkür ile daha çok, daha çok hatırla. Unutma ki senin hatırladığın gibi hatırlar seni de rahmeti sonsuz olan Mevla. Gel,
1: gel.
0: Seherle, sahurla başladığın seferine, iftar ile bayram sevincini bahşeden Hakk'ın neylerse güzel eylediğine inancını unutma,
1: unutma.
0: İftar saati,
1: iftar saati.
0: Bu program Bursa İl Müftülüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bir dua. Allah'ım, gidip ebedi yaşayacağım ahiret hayatımı benim için hayırlı eyle. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle. Sözün özü. İnsan her adımını mezardan uzaklaşmak için atar. Yine her adımda mezara bir adım daha yaklaşır. Nitekim her nefesi hayatı uzatmak için alır. Yine her nefeste hayatından bir nefeslik zamanı azalır. Namık Kemal. Diyanet Takvimi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Orhan Demirarslan. Fussilet Suresi 30 ila 36. Ayet-i Kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rabbimiz Allah'tır deyip de dost doğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler: korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve "ben Müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir.

0: Çakal olmakta değil yeğen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte.
1: Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, bu maçı da alacağız.

0.0 Radyo Tokat'tasınız. Günaydın Tokat başlıyor. Sizler de programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Kovaya, Başçiftliğe, Erbaa'ya, Niksar'a, Pazar'a, Reşadiye'ye, Sulusaray'a, Turhal'a, Yeşilyurt'a ve Zile'ye Radyo Tokat aracılığıyla günaydınlar, mutlu sabahlar efendim. Programımız an itibariyle başlıyor. Hayırlı cumalar efendim. Dolu dolu bir gün, bir program sizleri bekliyor. Gününüz aydın olsun. Rabbim bol kazançlar nasip etsin çalışan dinleyicilerimize. Eğer sizler de hazırsanız 0552-204-6260'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Birbirinden güzel oyun havaları sizleri bekliyor. Bizleri 0552-504-6260'dan ve Facebook üzerinden Tokat Radyo TV'den bizleri takip edebilirsiniz. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bizler de gönderdiğiniz mesajlara yer veriyoruz. Fazla sözü uzatmadan hemen bir Tokat havalarıyla bir şöyle güzel bir merhaba diyelim. Akabinde tekrardan sizlerle birlikte olacağız efendim.

Hoy de mañana, ¡hasta el salón!

kere olur hasret benim. Böyle zalim melek mi olur? Kere olur hasret benim. Böyle zalim melek mi olur?

0: İki güzel parçayla sizlere merhaba dedik ve oynatmaya hazırsanız programımız başladı. Evet, duyanlar duymayanlara duyursun efendim. Tokat'ın tek oynatan programı Günaydın Tokat. Başladı efendim. 0552-204-6060'lar bizlere mesaj gönderebilirsiniz. Mesajlarınıza yer veriyoruz. Ayrıca Tokat Radyo TV'den de canlı yayın yapıyoruz efendim. Oradan da bize takip edebilirsiniz. Mesaj gönderebilirsiniz. Evet, 0552-204-6060 mesajlarınızı bekliyorum. Evet değerli dinleyenler, bugün karne günü. Öğrenciler bugün karnelerini alıyorlar, heyecanlar var. Yaklaşık 3 aydır bir tatil dönemi başlıyor onlar için de. İnşallah onlara da güzel haberler verir ailelerine. Üzülmesinler zayıf olanlar. Seneye inşallah tekrar iyi şekilde telafisini yaparlar diyorum. Ailelere de büyük sorumluluklar düşüyor tabii ki. Zayıf gelen öğrenciler varsa onlara da hani kızmaktan ziyade destek olmaları daha iyi olur diye düşünüyoruz. Evet, Günaydın Tokat'tan itibariyle başladı dedik. Birazdan sizleri oyun havalarıyla baş başa bırakacağız. Akabinde tekrar birlikte olacağız ama 0552-204-6060'tan bizlere mesaj gönderebilirsiniz efendim. İlerleyen dakikalarda mesajlarınıza yer vereceğiz. Evet, oynamaya hazırsanız Günaydın Tokat tüm hızıyla devam ediyor.
1: Doksan FM, Radyo Tokat.

Dit is de FM, Radio Tokaat.

Günaydın, Tokat hızıyla devam ediyor değerli dinleyenler. 15 dakika oldu programımız başlayalı. Sizi oynatmak için her sabah saatler 10.30'u gösterdikte Tokat'ın en iyi radyosu Radyo Tokat'ta sizlerle birlikte olduk, oluyoruz. Bir mesajımız gelmiş, hemen o mesajımızı okuyalım. Akabinde tekrardan programımıza devam edeceğiz. Merhaba, sıradaki şarkıyı oğlum Asıl Adlan Limoncu'ya ve Kayınvalideme armağan ediyorum demiş. Biraz hemen çalarsanız yolculuğumuz bitmek üzere demiş. Eğer yolculukları bitmediyse hemen sıradaki parçamızı mesaj gönderen dinleyicimize gelsin ve oğlu ve kayınvalidesine gelsin. Size de 0552-204-6260'dan bizlere mesaj gönderebilirsiniz. Bu arada mesaj gönderen izleyicimize de hayırlı yolculuklar diliyorum. Tekrar hatırlatmak istersek 0552-204-6260'dan bizlere mesaj gönderebilirsiniz. Radyo Tokat, Tokat Radyo TV'den de canlı yayın yapıyoruz efendim. Oradan da mesajlarınızı bizleri dinleyebilirsiniz. Evet, az önce mesaj gönderen dinleyicimiz için soru sokak taşları gelecek. Oğlu Asıl Adnan Limoncu'ya ve kayınvalidesine gelsin. Tekrardan sizlerle birlikte olacağız.

0: Çok seni çeker. Radyo Zafer. Çok seni çeker. Çok seni çeker. Radyo
1: Tutsam canla kar olaydım, rüzgarıma savrulaydım. Görüp görüp sevdalandım, keşke bana yar olaydım. Edenlere, edenlere, fakirat kız edenlere. Abon keşke yaptırmış, düğünümüze gelenlere. Edenlere, edenlere, fakirat kız edenlere. Abon keşke yaptırmış, düğünümüze gelenlere. Aşağıdan aşağıdan.

iki gözümü. Ne senedir yalvarıyorum, tutamıyorum her sözünü. Erenlere, erenlere, akıdet kız erenlere. Avun bas yaptırmış, düğünümüze gelenlere, erenlere, erenlere, bak yine kız erenlere, avun çeviz dibat yapmış, düğünümüze gelenlere.

0: ki gözümü kısaydın edemiyorum, tutamıyorum bu sözünü. Erenlere, erenlere, katile kız erenlere, abim cenis libas yapmış düğünümüze. Yerenlere, erenlere, erenlere, katile kız erenlere, abim cenis libas yapmış düğünümüze. Yerenlere.
1: Çok sevinçli efendim, radyo sokak.

0: Sevim Molla.
1: Peki, peki bana bir tane video verecek
0: mi? Nisan'ınızın havasını değiştiren hediye. Yaza girerken Nisan'ınızın periyodik bakımını ihmal etmeyin. Ücretsiz klima temizliği hediyenizle serinleyin. Kusursuz bir heyecan ve tertemiz bir serinlik için 30 Haziran'a kadar Nisan Hotplaz'lar yetkili servisine gelin. Üstelik tüm servis harcamaları bonusa özel peşin fiyatına 7 taksitle. Ayrıntılar nissan.com.tr'de. Adres Erzincan Sivas Karayolu üzeri numara 152 Sivas. Telefon 0346 218 1117.
2: Artık Hacı Kamil Dede bilmeklerimizi kaldığı yerden değerlendirerek sürdürmeye devam ediyor. Geçmişten geleceğe aradığınız ne varsa Antik Hacı Kamil Dede'de. Eski halı, kilim, bakır inşaalar, bunların antikacısı Antik Hacı Kamil Dede'de değerinde alınır satılır. Antik Hacı Kamil Dede, Taşan 64 Taksim 33'te. Telefon 0356 214 42 39, GSM 0532 766 47 58. Kuşaktan kuşağa, dededen torunu antikacınız, Antikacı Kamil Dede. Çamlar kaparma kalesi terlikleri tercih ediniz. Suda kaymayan, şık, zarif çakaparma kalesi terlikler satış noktalarımız Altıntaş Ayakkabı, Pembe Kundura, Emre Kundura, Pazar Kundura, Alper Kundura. Salça dönünce gelir akla. Tokat'ın ilk salçası Eser Salça. Sağlıklı ve lezzetli olsun istiyorsanız yemekler, bir kaşık Eser, lezzet için yeter. Şekeri şekerciden alın, ucuza alın. Turhal Şeker Fabrikası Bayi, Esinoğlu Gıda AŞ. Adres Toptancılar Sitesi 6 Tokat. Telefon 0356 214 36 77. GSM 0537 675 1095. Kaya Elektronik, Tokat'ın toptan ve perakende elektronik satış mağazası. Güvenlik kamera çeşitleri, merkezi uydu ve telefon santral sistemleri, görüntü ve ses sistemleri, kayar yazı, led tabela, animasyon hizmetleri, ototeyp, multimedyalar, uydu cihazları, müzik kutuları, ampiler, led TV'ler, her renkli şerit ledler, trafolar, adaptör, akü, pil, güç kaynakları, kumanda, kablo çeşitleri, tasarruflu ledli projektörler, led paneller, elektronik muhtelif malzemeler ve sayamayacağımız binlerce çeşitli hizmetinizdeyiz. Tüm ürünlerin satış ve montajı, ayrıca elektronik cihazın, led TV'lerin tamiratı da yapılmaktadır. Bol çeşit, kalite, ses, görüntü, güvenlik, ışık, renk bizim işimiz. Kaya Elektronik, Üniversite Yolu, Yeşilırmak Mahallesi, Çağgörü Caddesi, 6 Taksim A, 0532 478 3305. Tokat'ın en ucuz ayakkabıcısı Pembe Kundura. Pembe Kundura'da bay bayan ve çocuk ayakkabı modelleriyle estetik ve zarafeti bir arada yaşayacaksınız. Pembe Kundura'nın ayakkabılarıyla ayaklarınız rahat etsin. Kaliteli ve en ucuz ayakkabının adresi Pembe Kundura. Bol çeşit, ucuz fiyat ve kaliteli ayakkabı çeşitleriyle Bağkur evleri altında hizmetinizde. İhtiyacınız yoksa bile Pembe Kundura'daki ayakkabıları görmeniz menfaatinizi icabıdır. Pembe Kundura adres, Gop Bulvarı, Bağkur evleri altında.

Tokat'ın tek oynatan programı Günaydın Tokat reklamların ardından kaldığı yerden devam ediyor. 30 dakikalık bölümü geride bıraktık değerli dinleyenler. Tekrardan sizlerle birlikteyiz. 0552-204-6260'dan bizlere mesaj gönderebilirsiniz efendim. İsteklerinize yer veriyoruz. Ayrıca Tokat Radyo TV Facebook üzerinden de bizleri takip edebilirsiniz. 0552-204-6260'dan bizlere mesaj gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı okuyalım, sevdiklerinize ulaştıralım. Şimdi bir tane mesajımız gelmiş, hemen onu okuyalım. Sonra programımız kaldığı yerden devam edecek. Merhabalar, biz Kemalpaşa kasabasından kiraz toplamakta olan Koç ailesi. Sıradaki parçayı çavuşumuz Kenan Koç ve Fatma Koç'a armağan ediyoruz demiş. İyi yayınlar, teşekkürler demiş. Bizler de teşekkür ederiz, sağ olsunlar, var olsunlar. Kolay gelsinler, kiraz topluyorlarmış. Rabbim bol kazançlar nasip etsin. Umarım ürünleri boldur. Emeklerin karşılığını da alıyordurlar. Sıradaki parçamız Koç ailesine gelsin. Akabinde tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Dediğim gibi 0552-204-6260'dan ve Tokat Radyo TV'den sizlere ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyorum. Tokat'ın en iyi radyosu Radyo Tokat'tasınız efendim. Günaydın Tokat tüm hızıyla devam ediyor.

yine hayan kızlarım. Bizi evde kalsın. Oğlan şibidik kız şibidik. Akşama gelecekler şibidik. Oğlan şibidik kız şibidik. Akşama gelecekler şibidik. Oğlan şibidik kız şibidik. Akşama gelecekler şibidik.

düşeni, düşeni. Yok ortalık tutmuyor, gözlerinde uykuyor. Çek gözünü.

62 bizlere ulaşabilirsiniz. 0552 204 62 60'tan bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Tam sana helalim çift geziyon.
1: Çok sevici efendim. Yalan
0: bana ben hastayım sana. Gel oyunu yap yan yana.

Bookings UFM, Rádio Educat.

Çok güzel.

Show me.

Show you.

arıyorlar. Kar bulamaz sen yarıyorlar. Kar bulamaz sen yarıyorlar. Bana tuz gönder. Bana tuz gönder. Tuz bulamazsan kız gönder. Tuz bulamazsan kız gönder.

0: Ana bana bana bana aşk yolla. Aşk olamazsam aşk yolla. Aşk olamazsam aşk yolla. Bana bana bana bana az yolla. Bana bana bana bana az yolla. Az bulamazsam saz yolla. Az bulamazsam saz yolla.
1: Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla. Saz yolla.

0: yatıyorlar. Yağmurlar yağıyorlar. Kalkmamalar sen yatıyorlar. Yağmurlar yağıyorlar. Hadi bana bana bana gol yollar. Hadi bana bana bana gol yollar. Üç yetmez ki beş yolla.
1: Beş yolla, beş yolla.
0: Üç yetmez ki beş yolla.

Evet değerli dinleyenler, Radyo Tokat'ta United Tokat hızıyla devam ediyor. Birbirine güzel oyun havalarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Evet, umarım programından keyif alıyorsunuzdur. Şöyle mesajlarınıza yer vermek istiyorum. Kalbinizden geçen tüm dualar dilinizden amin olarak dökülsün inşallah demiş. Hayırlı cumalar demiş. Ahmet Kılıç göndermiş. Hayırlı cumalar, amin diyelim. Radyo Tokat aracılığıyla tüm dinleyenlerimizin de cumamız mübarek olsun. Hayırlı cumalar diyoruz. Mustafa Olgun abim de hayırlı cumalar demiş. Kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Hayırlı cumalar. Sağ olun, var olun abicim. Mesajın içinde teşekkür ettim. Evet. Sevgili abim göndermiş. Hayırlı cumalar, kolay gelsin. İyi yayınlar programını her gün takip ediyorum demiş. Sevgili Abdullah Işık abim programını takip edenler arasındaymış. Teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun, var olsun. Ona da hayırlı işler, kolay gelsin. Bol kazançlar diyelim değerli dinleyenler. Engin kardeşimiz, Engin Güneş kardeşimiz de bir mesaj göndermiş. Hayırlı cumalar, kolay gelsin demiş. Sağ ol kardeşim, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Sıradaki çalacağımız eserler de sizlere gelsin efendim. 0552-204-6260'dan bizlere mesaj gönderebilirsiniz efendim. Dediğim gibi mesajlarınıza yer veriyoruz. Evet, sıradaki parçamız, oyun havamız abim Abdullah Şah'a gelsin. Mustafa Olgun abime gelsin. Ahmet Kılıç gelsin. Bir de Engin kardeşimize gelsin. Evet. 0552-204-6260'dan bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca Tokat Radyo TV'den de canlı yayın yapıyoruz efendim. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz. Dinleyebilirsiniz. Mesajlarınızı da oradan gönderebilirsiniz. Birazdan oradan takip edenleri ve mesajlara da yer vereceğiz. Programımız dediğim gibi tüm hızıyla devam ediyor.

Ich bin gar nicht scheißegal.

0552-204-360'dan mesajlarınızı bekliyorum efendim. Bekliyorum. Anasını ararım. Anasını ararım.

Drop your socks.

aşkın kül. Kalbimi bir güzelin sevince dövüştü. Gerçek nedir yalan mı? Gerçek nedir yalan mı?

0: Kim çeker ki seni?
1: Kısa bir mola.
2: Peki, Zeki Müren de bizi görecek mi?
3: Şimdi reklamlar.
4: Nisan'ınızın havasını değiştiren hediye. Yaza girerken Nisan'ınızın periyodik bakımını ihmal etmeyin. Ücretsiz klima temizliği hediyenizle serinleyin. Kusursuz bir heyecan ve tertemiz bir serinlik için 30 Haziran'a kadar Nisan Oflazlar yetkili servisine gelin. Üstelik tüm servis harcamaları bonusa özel peşin fiyatına 7 taksitle. Ayrıntılar nissan.com.tr'de. Adres Erzincan Sivas Karayolu üzeri numara 152 Sivas. Telefon 0346 218 1117.
5: Antikacı Kamil Dede gelenekçilerimizi kaldığı yerden değerlendirerek sürdürmeye devam ediyor. Geçmişten geleceğe aradığınız ne varsa Antikacı Kamil Dede'de. Eski halı, kilim, bakır eşyalar, yılların antikacısı Antikacı Kamil Dede'de değerinde alınır satılır. Antikacı Kamil Dede Taşan 61 Taksim 33'te. Telefon 0356 214 42 39. GSM 0532 766 47 58. Kuşaktan kuşağa, dereden toruna antikacınız Antikacı Kamil Dede. Çapa marka parmak arası terlikleri tercih ediniz. Suda kaymayan, şık, zarif çapa parmak arası terlikler. Satış noktalarımız Altuntaş Ayakkabı, Pembe Kundura, Emre Kundura, Bazal Kundura, Alpar Kundura. Salça denince gelir akla. Tokat'ın ilk salçası Eser Salça. Sağlıklı ve lezzetli olsun istiyorsanız yemekler, bir kaşık Eser lezzet için yeter. Şekeri şekerciden alın, ucuza alın. Turhal Şeker Fabrikası Bayi Esinoğlu Gıda AŞ. Adres Toptancılar Sitesi 6 Tokat. Telefon 0356 214 36 77. GSM 0537 675 1095. Kaya Elektronik, Tokat'ın toptan ve perakende elektronik satış mağazası. Güvenlik kamera çeşitleri, merkezi uydu ve telefon santral sistemleri, görüntü ve ses sistemleri, kayar yazı, led tabela, animasyon hizmetleri, ototeyp, multimedyalar, uydu cihazları, müzik kutuları, ampiler, led tv'ler, her renkte şerit ledler, trafolar, adaptör, akü, pil, güç kaynakları, kumanda, kablo çeşitleri, tasarruflu ledli projektörler, led paneller, elektronik muhtelif malzemeler ve sayamayacağımız binlerce çeşitli hizmetinizdeyiz. Tüm ürünlerin satış ve montajı, ayrıca elektronik cihazın, led tv'lerin tamiratı da yapılmaktadır. Bol çeşit, kalite, ses, görüntü, güvenlik, ışık, renk bizim işimiz. Kaya Elektronik, Üniversite Yolu, Yeşilırmak Mahallesi, Çağgölü Caddesi, 6 Taksim A, 0532 478 3305. Tokat'ın en ucuz ayakkabıcısı Pembe Kundura. Pembe Kundura'da bay bayan ve çocuk ayakkabı modelleriyle estetik ve zarafeti bir arada yaşayacaksınız. Pembe Kundura'nın ayakkabılarıyla ayaklarınız rahat etsin. Kaliteli ve en ucuz ayakkabının adresi Pembe Kundura. Bol çeşit, ucuz fiyat ve kaliteli ayakkabı çeşitleriyle Bağkur evleri altında hizmetinizde. İhtiyacınız yoksa bile Pembe Kundura'daki ayakkabıları görmeniz menfaatiniz icabıdır. Pembe Kundura adres GOP Bulvarı, Bağkur evleri altında.
6: Kamu spotu.
7: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Kamu spotu.

bayağıdır tek oynatan programı Günaydın Tokat kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Evet, 0552-204-6262'da mesaj gelen, mesaj yollayan dinleyicilerimizin mesajlarını okuyalım. Akabinde kaldığımız yerden devam.

devam edeceğiz. Selamun aleyküm abi demiş. Hayırlı cumalar. Tokat Vavru köyünden Tuncay Kıran City'den kiraz toplayanlara gelsin demiş. Erik Dalı çal da neşemiz yerine gelsin demiş. Tabii efendim, siz istersiniz de bizler çalmaz mıyız? Birazdan Erik Dalı'nı göndereceğiz. İzleyen, bize mesaj gönderen dinleyicimize, bir de sevgili dinleyenler dedik ya, Tokat Radyo TV'den de bizleri takip edebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyorum demiştim. Oradan da Enver Bıyık, ondan sonra Baki Bey, Ahmet Keskin, Kaya Er bizlere mesaj atmışlar. Onlara da Erik Dalı gelsin. Hemen benim şahsi Facebook'uma da beğeni gelmiş. Onlardan da Aykut Akdağ, Beyrak Yaradan'a Kul, bir de Ekrem Avcı'ya, sıradaki Erik Dalı, onlara da gelsin efendim. Bizleri de onlar da takip ediyormuş. Aynı zamanda Mustafa Doğan Gün, Tuncay Şimsir, Cengiz Duran, Barış İs, bizi takip, Facebook üzerinden bizi takip eden dinleyicilerimize de bu Erik Dalı, onlara da gelsin efendim. Sizler de 0552-204-62-60'dan bizlere ne yapıyorsunuz? Mesajlarınızı gönderiyorsunuz. İsteklerinize yer veriyoruz. Evet, bizi takip dinleyen, daha doğrusu Tokat Vavru köyünden dinleyicimize gelsin ve tüm Radyo Tokat dinleyenlerle Erik Dalı Radyo Tokat aracılığıyla sizlerle birlikte efendim.

0: tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat. Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
2: Radyo Tokat, yenilenen program ve programcıları ve profesyonel haber merkeziyle 24 saat canlı yayında. Burası Radyo Tokat.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
1: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres Novada AVM arkası Tokat.
2: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
3: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.

0: Kundura ikinci şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
1: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş, en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
2: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.
3: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Bağışla beni, ama suç sende. Deniz dalgası saçların yüreğimde çırpınır. Sahil sahil olur o şeffaf gözlerin.

0: bağlanırım yürek yelken kürek. Sen geleceksin diye her akşam hummalanırım. Yürek yelken kürek bende. Kurak yüreğimle ben, ıslak sıcak seni beklerim. Yosun bağlamış yüreğimin kabukları soyulur. Yaralarım ağlar sen her sabah gittiğinde. Sular çekilir ya hani kuzeylerde bir yerde. Hani özlemle bekler kumlar geri gelmesini yeniden denizin. Sular çekilir ya hani kuzeylerde bir yerde. Hani her seferinde kabuklar yosunlar kalır sahilde. Sen geleceksin diye her akşam hummalanırım. Yürek yelken kürek bende. Kurak yüreğimle ben ıslak sıcak seni beklerim. Beklerim. Beklerim.
1: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
1: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres Novada AVM arkası Tokat.
2: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kiloyla 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
1: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Spor Ayakkabı'nın öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş, en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 3434.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Ağlarsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: son. 2, 3, 4.
1: Ne seveni ne de gideni hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. Buymuş aşk bestesi dedikleri.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

saatinde ne işim vardı? Gitar dinliyorum, rakı içiyorum. Saat sabahın 3:30. Dondum, dondum emmoğlu. Batsın bu dünya, ben doğarken ölmüşüm. Durdurun.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Ayakları aldı dizdi sıraya, kafayı taktı paçoz bir kıza. Yavaş parlanay swatch saat derken servetini indirdi yarıya. Ayranı yok içmeye, rentegarla gider. Ye ulan ye, canın sağ olsun. Bir daha mı geleceksin dünyaya?

yapıyor. Sözüm ona iddiaya girmiş. Anneannenin bıyıkları olsaydı deden ne iş yapardı Allah bilir. Dengeli çocuktur, kendini bilir. Sakın ha serseri zannetmeyin. Müşteriler tarafından çok sevilir. Boş verin, fazla üstüne gitmeyin.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Her şey birdenbire oldu, birdenbire vurdu gün ışığı yere, gökyüzü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

kaçıncı çalmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: gerne mehr.
1: Du dich? Ich mich? Oder...